0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Arabesk müziğin en iyileri.

0: Radio Novayazıt.
1: Bilmedin gülüm, bilemedin. Kıymesini bilemedin. Kim dost, kim düşman göremedin. Sen bana hiç güvenmedin. Seni kendime yer bildim. Bir gün olsun seni incitmedim. Ama bunu unutma ki bu deli senin hala. Kızdım ama vazgeçmedim. Kızdım ama vazgeçmedim. Vazgeçmedim.

hamura oturduk iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrı otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömürü çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum. Emeği zayi ettik, iyi

bu alemde, bu alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancım. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kimse kalmadı. Perişan olduk iş işten geçti. Vay vay.

0: dönsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar.
2: Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Gönüllere dokunan türküler.

gafil, gezme şaşkın. Bir gün ölürsün, ölürsün. Yalan dünya senin olsa ne fayda? Akıbet alırlar tatlı canını. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Ne fayda güzel dostum? Ne fayda? Söylersin de söz içinde şaşmazsın. Helali haramı yersin, seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin. Akar çaylar senin olsa ne fayda? Ne fayda can yoldaşı? Ah, ne fayda, ne fayda.

Söylersin de el içinde sözün var. Yeter çalışırsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var. Ne desenler senin olsa ne fayda? Ne fayda anam babam? Ah ne fayda? Bir gün alır da götürürler evinden. Hakkın kelamını koyma dilinden. Kurtulamam ki Ezrail'in elinden. Dünya dolu malın olsa ne fayda? Ne fayda benim efendim? Aa, ne fayda? Bir sultan abdalım. Çıktık oturduk. Kaza lokmasını burada getirdik. Dünya bizim diye çektik getirdik. Yalan dünya, yalan dünya. Bizim olsa ne fayda? Ne fayda canım?

0: doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da.

0: hastalar. Riskini öğren, böbreğini koru. Gençler,
1: bu telefon tam istediğiniz gibi.
2: İkinci el değil mi bu?
1: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci.
2: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
1: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
3: Peki değişen parçası var mı?
1: Vallahi bu telefon tek değişeni sahipleri.
2: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
1: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
3: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
1: Yoo.
4: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
1: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan nerede?
5: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
6: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
5: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
7: Bu mu? Bu mu?

0: dönsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dili olsa da konuşsalar.

Umut ışıkları bir bir sömürüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bildi zalim gece.

Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek olun.

şişeleri açarım.

İnsanlardan kaçarım, zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.
1: Radyo Doğu Bayazıt yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayazıt size yeter.
2: Hoş geldiniz. Merhabalar. Kimler bizi eşlik ediyor? Görelim lütfen. 0472 312 37 ben Mazlum Günhan. Radyoaktif Show an itibariyle başlar. Kimler bizlere eşlik ediyorsa görelim. Ramazan Bey'i görüyorum. Sevda Hanım'ı görüyorum. Leyla Hanım'ı görüyorum. Radyomuzun ablasını ve Necla ablamızı görüyorum. Bir de Sema Hanım buradaymış. Sema Hanım da aramızda. Başka ve sabahın çok erken saatlerinde bize eşlik etmeye başlayan, bizlere mesaj gönderen Bengü Hanım'ı görüyorum. O da hoş gelmiş. Günaydın diyelim. Başka şöyle bakalım. Yazan yazana, yazın, herkes yazsın, görelim yazılanları lütfen diye söyleyelim. Peki başka bakalım 0472 312 3007.

bize eşlik edenler, görelim sizi. Bu arada dün konuşmuştuk. Dün haberini vermiştik. Yarın konuşacağız diye. Efendim sizce evlilik nasıl olmalı? Aşk ya da sevgi evliliği mi, mantık evliliği mi diye soruyoruz sizlere. Sizlerden de bu yönde mesajlar bekliyoruz. 0472 312 3007. Aşk mı, mantık mı evlilikte sizce? Veya siz neler yaptınız, nasıl yaptınız, onu soralım. Evet. Peki. Bakalım başka.

Evet, İstanbul'da ve bazı bölgelerde yağmur var ama buralarda yok. Buralar sıcak hala, sıcaklar devam ediyor.

0: Çok az kişi var ya, hayırdır bugün? Niye kimse yazmıyor?
1: İki bir anda şeklin değişir. Kızma bir aşkım, tutacağım yasını. Sen de gidersin.
0: Radyomuzun ablası diyor ki, oğlum diyor, hoş geldin diyor.

senden bir şarkı istiyorum. Keşke sevdiğim sen de gelsen mi? Öyle bir şarkı istiyor. Baktım İbrahim Tatlıses Arguvanlım şarkısını istemiş. Buldum galiba, öyle görünüyor. Bir de diyor ki sana ve kızıma gelsin diyor. Kızı da güvenlik görevlisi olarak başlamış. Hadi hayırlı olsun ya vallahi. Okulda mı başlamış acaba? Okulda başladıysa dikkat etsin, hayırlı olsun.

Yaren Hanım diyor ki sen de hoş geldin, sefalar getirdin diyor. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, teşekkürler diyelim. Başka bu kadar mıyız? Tabii ki de değil. Geliyor, mesajlar gelmeye devam. Aşk olsun hiç değerim yok. Sanırım sen mi bakar? Ömür Hanım günaydın, size de günaydın Ömür Hanım. Günaydın.

Yaren Hanım diyor ki tabii ki de mantık evliliği mazum ediyor. Aşk evliliği birden diyor sağlam çıkmayabilir diyor. Aşk yalandır gelir geçer diyor. Ya işte mantık konuşmuş burada, evet belli oluyor.

Peki sen nasıl evlenmeyi düşünüyorsun da bir şey? Beni geçelim, beni pas geçin, boş verme yani.

Ben görücü düşünüyorum. Mantık mı oluyor ya acaba? Harbiden merak ettim. Görücü mantık mı oluyor? Aşk mı oluyor? Mantık mı oluyor? Mantık da değil ya. Orada mantık bile yok. Duygular bile yok. Nasıl oluyor? Ona bir adı olmalı. Merhabalar, ben mantık evliliği yanındayım diyor. Mantık evliliğinin yanındayım işte denizimiz ve diyor ki mantık olarak da bakacağınız en önemli şey paradır. Erkeğin parası varsa mantıklıdır kesinlikle diyor.

0: bakalım. Devam. Başlık parası olmadığı sürece mantıklıdır her şey. Mantık evliliği yani.
1: Peki.
0: Başlık parası. Ya öyle maalesef ya. Ne diyeyim ki şimdi? Bazıları çıkıyor ya. İşte biz başlık parası kaldırsın istiyoruz. Tamam kaldıralım ama yani şey yok. Kimsenin umrunda değil yani. Kimse karışmıyor yani. Bence hemen acil kaldırırsın. Bak yani biz evlenemiyoruz ya bu yüzden. Ben sırf o yüzden evlenemiyorum.

Bakalım değil mi? Benimle ilgili şeyler sormayın. Ona cevap yok. Efendim konu sizsiniz, ben değilim. Ben sunucuyum sadece. Ben sunuyorum yani. Abi İşkur TYP bitti galiba, İOP başlayacak, doğru mu demiş. Valla ben de dün öyle bir şey duydum ama daha belli değil. İOP iş gücü uyum programı daha başlamamadı diyebiliyorum. Başlarsa söyleriz.

Abicim bir erkek olarak diyor, düğün masraflarını kısan, düğünden ne kadar çok feragat eden bir kadın bulursam mantık evliliği yapmaya hazırım ben. Şeyde Instagram'dan çok bana mesaj geliyor da WhatsApp'tan kimse yazmıyor. Hayırdır ya, WhatsApp çöktü mü, ne oldu, bir şey yok mu? Bu arada Instagram'dan bana mesaj gönderenler beni takip etmeyi de unutmayın ama yani. Sadece yazmayın. Aşk yapacağım, yapacağım. Aşkım aklını alacağım, alacağım. Sen de gel şu şeklin düzeli. Şimdi sahneye çıkacağım, çıkacağım. Efendim bir haber verelim, sonra araya gidelim. Bugün saat 14'te bizim Toplumsal Artı programında bir önemli konuyu ele alacağız. Çocuklarınıza gecikme, konuşma gecikliği, gecikmeliği varsa, konuşamadım vallahi, ben de konuşabilirim. Bende de konuşma sorunları var. Kendim için de yapacağız bu programı. Evet, çocuklarınızın konuşmasında gecikme varsa, tam konuşamıyorsa, kelimeleri tam çıkaramıyorsa veya benzeri konuşma sorunları varsa çocuklarınızda, yayın başladığında sizi de bekliyoruz. Önemli bir konu bence. Ya benim eltim de çok geç konuşmuştu. Elti değil, geç ne diyorlar ki ya. Benim ablam da çok geç konuşmuştu. Demeyin, o eskidendi. Çağ değişti. Ya konuşamazsa hiçbir zaman? O mesuliyeti alabiliyor musunuz? Almayın.

Efendim İbrahim İsmailoğulları bizi aradı. Bir de Erkan Batur bizi aradı. Kendileri bizden şarkılar istediler. Hemen onları listeye alacağız. Örneğin İbrahim Bey hangi şarkı istemiş? Lavo şarkısını istemiş. Devrim Çelik'ten Lavo şarkısı listeye alındı. Birazdan sizlerle olacak diyelim. Ondan sonra şöyle bakalım başka neler var. Bir de Erkan Bey de bizi aradı. O da bir şarkı istedi. O da hangi şarkı istedi? O da Dino'dan Neçe Dur şarkısını istedi. Bildiğim kadarıyla o bizde vardı. Yine bakacağız. Var mı diye. Evet. Bakayım. Dino Neçe Dur. Evet varmış. Onu da listeye aldık. Güzel. İyi gidiyoruz şimdilik. Bir mesajlara da bakalım mı? Biraz mesajlara da odaklanalım. Bakalım kimler mesajlarında neler paylaşmış. Hemen bir Erkan Bey ve İbrahim Bey'e bakalım. İbrahim İsmailoğulları bizi aradı. Okan Batur, Erkan Batur ve Fasih Ayhan için istedi. Evet, ne kimseyi sevin ne de kimseyi acın diyor. Seversen içinde sev diyor. Böyle bir şey yazmış. Erkan Batur, Okan Batur abisine, İbrahim İsmailoğulları'na şarkı istemiş. Cemil Emengen'e şarkı istemiş. Bu arada hem İbrahim Bey hem de Erkan Bey tüm kader mahkumlarına, tüm arkadaşlarına istiyor. Herkese de selam gönderiyor. Herkes aynı anda geceyi yaşar ama herkesin karanlığı aynı değildir demiş Erkan Batur. Böyle bir mesaj göndermiş. Bunu da paylaşmış olalım. Peki başka, Hatice Hanım hoş geldiniz. Hatice Hanım'ı görüyorum. Merve Hanım siz de hoş geldiniz. Bize eşlik edenlerden Semra Hanım sizi de gördüm. Hoş geldiniz. Ve geldik Bengü Hanım'a. Bakalım Bengü Hanım bize ne demiş. Sabahın erken saatlerinde bizlere eşlik etmeye başlayan Bengü Hanım bize iki adet mesaj göndermiş. Ve biz o iki mesajı hemen okuyalım. Sonra minik bir araya gideceğiz. Peki. Şöyle bakalım efendim, Bengü Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor, hatırlatmamı istemiştiniz diyor, sevgi severek mi evlenmek yoksa mantık evliliği mi diye soru soracaktık, muhabbet sohbet olsun diye sorduk, bakalım kimler neler diyecek ve sizden diyor Zedd'in bir şarkısını istemiş, onu çalmamızı istiyor, inşallah vardır diyor, listenize eklerseniz sevinirim diyor, var, teşekkür etmiş bizlere, biz teşekkür ederiz, şimdi onu çalışacağız. Evet, kavuşunca tüm iyi şeyler eksiliyor Mazlum Bey, her zaman imkansızlık tatlı gelir insana diyor, bence diyor. Ha, bu aşk evliliği için diyorsunuz değil mi? Doğru, insan gerçekten öyle bak, uzak olunca, biraz gözden ırak olunca veya imkansızlıklar varsa dediğiniz gibi oluyor ama diğer türlü maalesef olmuyor yani. Böyle bir durum var. Evet, haklısınız. Hak veriyorum size. Peki. Şarkıyı hak ettiniz o zaman. Hadi dinleyelim.

0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Sırayla gidiyoruz ama bugün çok az mesajımız var. Ben onu fark ettim. Öyle olursa programı erken bitireceğiz. Ben size söyleyeyim, programı erken bitirip ne yapacağız? Eve de gidemiyoruz, iş yerindeyiz. Ne yapacağız? Vallahi çözemedim yani. Otururuz, zamanımızı bekleriz. Şaka bir yana, öğleden sonraki programım var, ona hazırlık yapacağız. Nasıl, ne yapacağız? Hiçbir şey yapamıyoruz. Ölene kadar kimseye rahat yok ama onu bilir, onu söylerim. Kolay kolay olmuyor yani. Siz hani rahat olacağınızı düşünüyorsanız yanılırsınız, onu söyleyeyim. Peki Sema Hanım ne demiş? Kim?
1: Günaydın Mazlum Bey. İyi yayınlar diliyorum size. Kolay gelsin. Günaydın Ferhat'ım. Seni çok seviyorum ve çok da öpüyorum. Herkesin selamı var. Çocukların hepsi seni çok çok öpüyor. Çok özlediler. Kendine çok çok iyi bak. Bizler çok iyiyiz. Mazlum Bey, Ahmet Kaya'dan bir şarkı isteyecektim. Siz seçerseniz sevinirim. Şimdiden kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
0: Başka Ahmet Kaya isteyen varsa ona göre artık Ahmet Kaya'yı alabildik. O yüzden Ahmet Kaya isteyen varsa şu an listede, listeyi değiştirebilir. Şarkısını diye söyleyelim. Bengü Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor yok öyle ben sunucuyum, bana sormayın demek diyor. Biz bir aileyiz diyor. Tabii ki siz de katacağız diyor sorularımıza diyor. Ya doğru söylüyorsunuz da bu konu biraz beni aşar efendim. Ben bu konuda çok fikir sahibi değilim. Yani şimdi bir tarafım mantık evliliğine basarken, ağır basarken, bir tarafım aşk evliliğine basıyor. Yani biraz garip olduğu için çözemedim ben. O yüzden konuşmuyorum. Yoksa değil. Biliyorsunuz her konuda fikir sahibiyim. Konuşurum ama bu konuda bilmiyorum. Aklıma bir şey gelmedi yani, inanın. O yüzden yoksa. Biraz o yüzden bahane arıyorum yani. Peki Bahar Hanım günaydın demişsiniz. Size de günaydın. Bu şarkı size de gelsin o halde ve devam edelim. Lütfen herkes de yazsın. Mantık evliliği mi? Aşk evliliği mi? Neden bir de? Ya da sizinki ne, neyin üzerine kuruldu? Mantık mı? Aşk üzerine mi? Veya başlık parası üzerine de olabilir. Onu da söyleyeyim. Veya görücülük üzerine.

Geldim, yetiştim. Telefon vardı, telefona cevap ediyorduk. O yüzden biraz şarkı gitti, kusura bakmayın lütfen. Şimdi Suat Tayfur bizi aradı. Suat Tayfur, Emrah Tayfur'a, Murat Sultan, Cemil Sarı, Kutbettin Uçar, Şeref Sarıhan, Murat Can Abbasoğlu, Volkan Erdoğdu, Yüce Kardeşler'e, Murat Çildan'a, Sinan Akşit'e şarkı istediğini belirtti. Onu söyleyelim. Radyomuzun ablası yazmış. Oğlum diyor, valla diyor ben mantıktan yanayım diyor. Ben de hani o konuda öyle düşünüyorum. Diyor ki bugüne kadar sevgiyle evlenenlerin çok mutlu olduğunu ben görmedim. Bana denk gelmedi diyor. Onu söylemiş. Bir de bu çok güzel bir yer. Bak diyor ki oğlum valla diyor evlilik mini piyango gibi bir şey yani. Kime ne çıkacağı belli değil diyor. O kadar doğru söylemiş ki, o kadar güzel söylemiş ki bence çok doğru. Bunu da söyleyelim. Tülay Hanım hoş geldiniz. Güzel bir şeye değinmiş. Ben bunu beğendim. Bir de diyor ki oğlum buradan genç kızlarımıza sesleniyorum. Bakın diyor eğer bir erkek gelip ben senin ayağını sıcak sudan soğuk suya değdirmem, ben şunu yaparım, ben bunu yaparım diyen, kendini öven erkeklerden uzak durun, dikkat edin onlara demiş. Bir tane ses kaydı daha var, onu da dinleyemedim. Birazdan dinleyip onun da açıklamasını yapacağız. Günaydın Mazlum Bey, ben Zehra Devrim Çelik'ten Yanarım Yanarım şarkısını istiyorum demiş. Zehra Hanım, maalesef Devrim Çelik'ten Lavo şarkısı bizden istendiği için onu çalacağız veya çaldık diye hatırlıyorum. O yüzden sizden ricam başka bir şarkı isteyin, seve seve çalalım, olur mu? Peki Zehra Hanım galiba yeni mi gelmiş aramıza, bakayım. Yo, daha önce yazmış galiba, evet. Daha önce yazmış görünüyor. Peki Zehra Hanım, dediğim gibi şarkınızı değiştirirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Evet, Leyla Hanım'a geldik. Leyla Hanım nerede ya, mesajını bulamıyorum. Leyla Hanım nerede? Sildi mi mesajını, ne yaptı bakayım? Leyla Hanım, bakayım. O kadar çok mesaj geldi ki. Heh, tamam buldum. Buldum Leyla Hanım'ın mesajını, buldum. Şimdi saatlerimiz 10.30'a yaklaşırken bir bakalım Leyla Hanım bize ne demiş. Leyla Hanım günaydın Mazlum Bey demiş. Mustafa Bazidi'den Dilo Yaman şarkısını istiyorum. Bu parça Baran Çelik eşime ve de değerli Naime ablama, Cahide ve Aleyna arkadaşlarıma armağan ediyorum. Bir de diyor oğlum Adar Usta'ya da istiyorum demiş. Ona da göndereceğiz tabii ki de. Evet, başka bu kadar mıyız? Tabii ki de değil. Daha çok mesaj var. Dediğim gibi Zehra Hanım şarkısını değiştirirse yardımcı olacağız. Suat Bey'in istediği şarkıyı listeye aldık. Radyomuzun ablasının sesi de yarıda kaldı. Onu dinleyip gelip sizinle paylaşacağız. Evet, ne dedi? Evlilik milli piyango gibidir. Ne çıkacağını bilemezsin. Bazen de bilirsin ama kumar oynarsın, değil mi? Öyle de olabiliyor.

Efendim radyomuzun ablasının son ses kaydını dinledim ama o ses kaydına hak vermiyorum. Başlık parasıyla ilgili dedi ki oğlum bence başlık parası alsınlar yoksa değeri anlaşılmıyor. Benden başlık parası almadılar, benim değerim anlaşılmadı. Başlık parasını mutlaka alın diyor. Katılmıyorum buna. Başlık parası almayın. Bu dönemde artık başlık parası mı kaldı ya? Sorun değil. O zaman Blok 3 Sebebi Yar şarkısını istiyorum demiş. Evet, Gülcan'ıma gelsin diyor. Tamamdır, o şarkı bizde var, o gelecek. Ondan sonra başka, bu kadar mıyız? Tabii ki de değiliz. Birazdan geldiğimde devam edeceğiz. Bu sefer de Necla ablamıza kulak vereceğiz. Bakalım büyüklerimiz neler demiş. Bizden yaşça büyük dinleyiciler.

Devam edelim. Kaldığımız yerden güzel mesajlar geliyor. Necla ablamız oğlum diyor. Tekrardan günaydın, hoş geldin diyor. Hoş bulduk, günaydın, teşekkür ediyoruz. Oğlum diyor, senden bir türkü istiyorum. Dur Leyla şarkısını istiyorum demiş. Ve bu şarkıyı radyomuzun ablasına, kendisine, ideal kızına istiyordu ki ideal kızımın görevi de hayırlı olsun inşallah diyor. Daha güzel yerlere gelir inşallah demiş. Diye belirtmiş. Onun dışında bir de diyor ki oğlum diyor radyomuzun ablasına katılıyorum kesinlikle diyor. Evlilik bir milli piyangodur, kime ne çıkar belli olmaz diyor ve kendisinin de bir tespiti var diyor ki eğer karakterin güzelse evliliğin de güzel gider ama karakterin güzel değilse o evlilik çok da güzel gitmez demiş Necla ablamız. Peki şarkısını da listeye aldım, geliyor birazdan. Evet, geldik Bahar Hanım'a. Bahar Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Mabel Matiz'den güzel bir şarkı göndereceğim bu arada size, bir parça istiyorum demiş. Şu an yanında olan arkadaşım Nurgül'e, ondan sonra komşum Dilan'a ve de Esra'ya gelsin diyor. Bir de tabii ki canımdan çok sevdiğim kızım Lia'ya gelsin diyor. Lia çok güzel ismi varmış vallahi.

ismiyle yaşasın inşallah, öyle diyorlar değil mi? Yaşlılar tam bilemiyorum. İsmiyle yaşasın. Evet. Ben aşk evliliği yaptım ama biraz da mantık oldu. Şöyle söyleyeyim diyor. Yani o, biraz mantık, biraz aşk evliliği karışık olmuş. Mutlu olmanız yeterli. Önemli olan bence odur. Ama diyor bu başlık parasını artık almasın. Gerçekten bekar gençlerimiz evlenemiyorlar demiş. Ama radyomuzun ablası da alınsın diyor. Ne yapacağız şimdi? Bilemedim. Ama alınmasın ya. Harbiden ne gerek var artık ya. Ya valla yani ben kızlara da kızıyorum. Bunu savunan kızlar var ya. Yani ya babacığım, anneciğim. Ben satılık mıyım ya? Ben hani neyim siz, beni niye satıyorsunuz demesi gereken yerde maalesef bizim kızlar da şey yapıyor yani. Babam öyle dediyse bir şey biliyordur. Babam şöyle dediyse annem şöyledir. Annem benim için daha iyi düşünür falan diye. Bence doğru değil. Ben öyle düşünüyorum. Kızacak olan var da kızacaklar, kızsınlar ama böyle yani. Bence kadınlar siz baskı yapın. Hatta aileleri protesto etmek için dışarıda toplantı yapın. Aileler başlık parası istemiyorsun.

Evet, çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ne çedur, ne diyor yani, ne demek istiyor? Uzaklara gitme diyecek. Bazen yakınınızda olsa bile bazı insanlar uzak gelebilir size. Çünkü bir şey kalmamıştır. Ona dair sizde bir şey kalmadıysa o zaman ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ya varlığıyla yokluğu aslında hiçbir şey oluyor yani. Maalesef öyle bir durumda oluyor. Şarkı belki de bunu anlatıyordur, bilemiyorum. Günaydınlar Mazlum Bey demiş. Sevda Hanım günaydın, teşekkür ederim. Devrim Çelik'ten tutuşur dizelerim şarkısını istemişsiniz ama maalesef az önce Lavo şarkısını çaldık. Şarkınızı değiştirebilirsiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim demişsiniz. Sağ olun, teşekkürler. Ondan sonra günaydın Mazlum Bey, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar demiş Ramazan Bey. Teşekkür ederiz. En doğru evlilik mantık evliliği demiş Ramazan Bey. Aşk nişanlıyken sürüyor. Düğünden hemen bir hafta sonra bitiyor demiş Ramazan Bey. Bu herkese görünüyor demiş. Ramazan Bey böyle bir şey demiş, bilmiyorum. Katılan katılmayan. Ben dediğim gibi bu konuda çok fikrim yok ya valla. Bir şey diyemiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Evet. Biraz evlilik konusunda düşüncelerim işte düğünler falan biraz sert yani ağır olabilir. Vatandaş daha hazır değil. Hatta düğünlerle ilgili düşüncelerim biraz ağır yani, açık söyleyeyim. Kimse hazır değil onları duymaya ben. Öyle söyleyeyim. Davut Güloğlu'ndan Hayat Devam Ediyor şarkısını istiyormuş Ramazan Bey. Size, tüm sizi dinleyenlere ve herkese gelsin, Allah'a emanet olun demiş. Eyvallah Ramazan Bey, geliyor birazdan. Ondan sonra Ömür Hanım ne demiş? Ömür Hanım da Ahmet Kaya'dan Karlı Dağlar şarkısını istemişsiniz ama maalesef Ahmet Kaya çaldık ne yazık ki. O yüzden siz de şarkınızı değiştirin. Bence Mazlum Bey, şöyle bakayım. Mantık evliliği daha makul demiş. Valla ben baktığım kadarıyla herkes mantık evliliği diyor ya. İlginç. İlginç. Peki Ramazan Bey bir şey daha yazmış. Şener Şen'in Ağalık filmi gibi duvarlara yazsınlar diyor. Kız anası, kız babası kahrolsun diye başlık parası diye yazsınlar. O zaman okuyan anneler ve babalar görürse belki vazgeçerler diye yazmış Ramazan Bey. Ya okuma yazması yoksa anne babanın ne olacak? Olmuyor, zor. Vallahi bakalım. Peki efendim, o zaman iki kişiden şarkısını değiştirmesini istedik. İsteyen, değiştirmek isteyenler bize iletebilir şarkılarını diyelim. O zaman devam edelim. Bir şey söyleyecektim ama unuttum ya vallahi.

Ya her şey bir yana Tülay Hanım fotoğraf göndermiş valla. Ekmek pişiriyor. Saç üzerine ne güzel ya. Lavaş ekmeği yapıyorlar. Ne güzel. Size şimdi bir tarif vereceğim Tülay Hanım, onu uygulayın. Boşerin evlilik falan. Her şey bir yana. Devrim Çelik'in bu da güzelmiş diyor. Bu şarkısı Ferhat'ıma gelsin diyor. Tamamdır, gönderdik bile Sevda Hanım. Evet, Tülay Hanım ne demiş? Günaydın, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Günaydın, teşekkürler. Radyo eşliğinde ekmek pişiriyorum. Bize güzel bir Kürtçe şarkı gönderin diyor. Tamam, o zaman bu şarkı sadece size gelsin. Demiş ki ben severek evlendim. Hala da eşimi çok seviyorum demiş ve aşk, mantık hiç fark etmez. Hangisi olursa olsun diyor. En önemli şey birbirini anlayabilmek, empati kurabilmektir diyor. Doğru söylemiş. Her şey özenti olmuş diyor. Her şeyimiz olsun diye çabaladığında da bu sefer huzur kalmıyor demiş. Çok şey var diyor, yazacak çok şey var ama bunu söylemiş. Güzel şeyler söylemişsiniz. Ben beğendim. Teşekkür ederiz. En çok da ekmeği beğendim. Ekmek güzel. Tarif verecektim. Dur. Tarifimize geçelim. Efendim, varsa evde köy peyniri ve de köy yağı varsa onu alacaksınız, böyle o lavaş ekmeğin üzerine güzelce bir yayacaksınız. Sonra katlayıp dürüm şeklinde yiyeceksiniz ve inanılmaz bir tadı var. Vallahi en lüks yemekten bile daha güzel oluyor. Tavsiye ederim. Daha önce çok yaptık. Hala da keşke yapabilsek ama artık olmuyor. Afiyet olsun. O zaman sıradaki parçayı çocuklarıma, eşime istiyorum demiş Ömür Hanım. O zaman bu şarkı size de armağan olsun. Peki, bir mesaj daha okuyabilir miyiz ya? Bir tane daha okusak ne olur? Okur muyuz? Okuyabilir miyiz? Okuyalım. Semra Hanım burada. Semra Hanım diyor ki iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Ben mantık evliliği diyenlerdenim diyor. Valla çoğunluk sizinle aynı fikirde, onu söyleyeyim. Çoğunluk mantık evleri diyor. Peki efendim, çok güzel bir şarkı geliyor. Kürtçe şarkı. Ekmek pişiren Tülay Hanım ve Ömür Hanım ve çocuklarına, eşine gelsin.

Evet, şarkıyı beğendiniz mi bilmiyorum ama bu şarkıları hep ben yeni buldum, biliyor musunuz? Daha ilk defa çalıyoruz. Az önce söylemeyi unuttum ama geçen hafta hep bunları yeni bulmuştum. Bence güzel. Ben buldum diye değil yani. Bence fena değil. Efendim devam ediyoruz. Nerede kaldık? Şöyle bakalım. Hatice Hanım'a geldik. Hatice Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Kolay gelsin demiş. Sağ olun. Teşekkürler. Sizden bakayım. Selcan Selcan Bağcan değil ya, o Selda Bağcan olacak. Ben de diyorum böyle bir sanatçım var. Güzel bir türkü istiyorum demiş. Teşekkür ederim demiş. Tamamdır Hatice Hanım, geliyor birazdan, güzel bir türkü göndereceğiz. Günaydın Mazlum Bey. İyi yayınlar diyen Ayşe Hanım'ı görüyorum. Nasılsınız diye sormuş. İyi olmaya çalışıyoruz. Umarım siz de iyisinizdir. Mazlum Bey, sizden bir ricam olacaktı. Kız kardeşime Hilal Zerdüş'ten bir şarkı istiyorum. Ona armağan etmek istiyorum demiş. İsmi gibi hanım hanıma şu an bir şarkı istiyoruz demiş. Tamam. Hilal Zerdüş'ten çok güzel bir şarkı zaten listemizde var. Hanım hanıma armağan edeceğiz. Şanslıdır hanım hanım. Mazlum Bey, bizde hem köy tereyağısı hem de peynir, köy peyniri var. Şu an İstanbul'da kız kardeşimin evinde var yani diyor. Peki orada olmayan bir şey söyleyeceğim. Bizde şey yok diye, köy peyniri yok diye, orada tereyağı var diye, İstanbul'dayken bile bizde olabilir diye hava atıyorsunuz ama peki orada şey var mı? Lavaş ekmeği var mı şu an taze taze Tülay Hanım'ın yaptığı gibi? Ya o yokken o katkı maddeleri olan somunun içine koymanın çok bir anlamı var mı? Vallahi ama yine de var ya, şimdi biraz şey yapayım dedim ama yine güzel.

Güzel oluyor yani. Güzel oluyor yani. Peki. Ağzım sulandı ya valla sizin yüzünüzden. Afiyet olsun. Yalan Hanım ne diyor? Bakayım. Mazlum Bey, bana da intizardan ben eski ben değilim şarkısını çalar mısınız istiyorum. Bana ve de Helin Hanım'a gelsin diyor. Niye ya bana niye gelmiyor? Ne yaptım ben size? Hani Yalan Hanım kolay gelsin demiş. Sağ olun teşekkür ederim. Ama o şarkıyı ben istemiyorum ya. Ben hareketli şarkı istiyorum. Bana biri hareketli şarkı var maalesef. Ama sevebileceğim bir şarkı olsun. Her şarkıyı da dinlemem ben. Sözleri anlamlı olacak. Ben öyleyim yani öyle. Hoşuma gitti diye dinlemem. Neyse ben o eski ben değilim. Çünkü ben hala benim.

Devam edelim kaldığımız yerden ve de şöyle bakalım. Aha saat 11.05 olmuş ya. Ne ara saat 11.05 oldu? Yemin ederim şok oldum şu an. Neyse devam edelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Dün doğum günümüz diyor. Kardeşim ve benim diyor. Çarşamba günü tekrar hatırlatırsanız size bir şarkı gönderebilirim demiştiniz diyor. Evet hatırlıyorum ama siz dün gelmediniz. Dün hastaneye gitmiş herhalde. Evet şöyle işlerinden dolayı fırsat olmamış. Bir türlü yolda da radyo frekansı çekmemiş herhalde Fadime Hanım'ın. Dolayısıyla dinleyememiş. Evet, benim için güzel bir şarkı gönderir misiniz diyor. O zaman şöyle yapalım. Evet, diyor ki kardeşim ve benim için diyor. Tamam, size çok güzel bir doğum günü şarkısı göndereceğim. Bakalım acaba ne denk gelecek. Kardeşimin adı Naime, sizin adınız da Fadime. Ne güzel, valla aileniz güzel uyum sağlamış ha. Benim adım Fadime diyor. Zaten biliyorsunuz diyor. Aynen öyle. Yukarıda görünüyor zaten. Bu şekilde seslenirsiniz diyor. Çok güzel olur diyor. Tamam. O zaman şöyle diyelim. Fadime ve Naime'ye doğum günü nedeniyle güzel bir şarkı göndereceğiz. Bu göndereceğimiz şarkı Fadime ve Naime'ye gelsin. Her ikisine de nice güzel yaşlar diliyoruz. Güzellikler onları hiç bırakmasın, sürekli güzel günler yaşasınlar, öyle diyelim, bence güzel oldu. Onun dışında tabii bu arada belki şey diyebilirsiniz, bu arkadaşlar ikiz mi diye. Hayır, geçen Fadime Hanım açıklamıştı, ikisi farklı yaşlarda ama aynı günlere denk gelmiş doğum günleri, böyle de ilginç bir durum olmuş. Sağlıkla, güzelliklerle yaşasınlar diyelim. Peki, şarkıyı da listeye aldım. Birazdan gelecek diyelim. Fadime ve Naime'ye armağan olsun. Peki, o zaman bir araya gidelim. Aradan sonra geliyoruz ve devam ediyoruz. Bir yere gitmeyin, geliyoruz. Blok 3, Sebebi Yar şarkısı Gülcan'a gidiyor ve... Kimdi ya? Dinleyicimizin ismini unuttum valla. Zehra Hanım istedi, evet.

Devam edelim. Instagram'da bizi takip etmeyenler varsa lütfen takip etsin. Ben de biraz hızlanacağım çünkü vakit epey daraldı. Bir baktım saat 11 vallahi yani. Efendim Semra Hanım günaydınlar demiş. Günaydın diyelim. Sıradaki şarkıyı size de armağan edelim. Bayağı mesaj birikmiş. Neredeyiz? Geldik Yaren Hanım'a. Yaren Hanım diyor ki Mazlum Bey size tüm şarkıları şarkılar kurban olsun demiş. En güzel şarkıları size gelsin diye. Eyvallah Yaren Hanım sağ olun. Ondan sonra evet Bahar Hanım'ın istediği Mabel Matiz'den bir şarkı geliyor. Merhabalar abi. 18 gün önce annemi kaybettim diyor. Annem için Burhan Çaçan'dan bir şarkı istemişsiniz. Beni anneme götürün şarkısını istiyorum demiş. İnşallah varsa çalacağım. Çalarsanız mutlu olurum demiş. Allah rahmet eylesin ya. Vallahi anne kaybı çok zor bir şeydir. Yani Zehra Hanım hatırlıyorum siz yazmıştınız hastanede şu an diye ama üzücü oldu. Vallahi Allah rahmet eylesin inşallah. Mekanı cennet olsun diyelim. Bir bakalım şarkınız varsa çalacağım ama. Benim de 4 kızım var. Aklımda deli sorular diyor. Ama her şey çok zor. Bence başlık. Evet. Yenilmiyor demiş. Hiçbir şey anlamadım. Hiç şey bir şey masrafı karşılamaz ki mazlum ediyor. Ama şöyle bir şey var. Zinet Hanım şöyle bir durum var. Mesela adamın parasını alıyorsunuz. Adama yine masraf yapıp geliyor. Öyle şey mi olur yani? Kızı bir şey yapmıyor. Yani mesela aile kızına bir şey yapmıyor ki. Ben o parayla işte ona koltuk aldım. O para adamın parası ama. Sen adamın parasıyla adama iyilik yapmıyorsun. Sen kızına bir kuruş bile para harcamıyorsun. Çünkü sen adamın parasıyla adama şey yapıyorsun. Ne olmuş işte ben kızıma şunu aldım bunu aldım. Bak kızıma bunu da aldım. Hangi para pardon? Erkeğin parası. Olmadı işte. Ancak kendini kandırırsın. Bir de kızını kandırırsın. Olmaz yani. Neyse devam edelim. Babam da alıyor ama hepsini geline damada veriyor düğünde diyor. Niye ya? Almasın da vermesin de. Öyle olmaz ya öyle şey mi olur Allah aşkına? Fazlasıyla veriyor diyor. Bence ne fazla alsın ne de fazla versin. Ben öyle düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var mesela ne diyecektim? Şimdi sen o parayı alıyorsun ama tamam doğru da yani yine ben verdim demek çok da şey değil. Bence doğru değil. Onu çok yapan var biliyor musun? Sadece sizin babanız değil yani. Çoğu insan öyle yapıyor maalesef ki. Evet. Mazlum Bey Barış Çelik'ten Potpourri Şırlık parçasını çalarsanız diyor. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Geliyor birazdan merak etmeyin. Ondan sonra tüm dinleyenlere gelsin demiş. Bugün ne kadar çok yazdım ama demiş. Olsun ya canınız sağ olsun ne olacak. Ondan sonra başka neredeyiz bakayım. Günaydınlar efendim demiş. Kolay gelsin demiş Hasan Bey. Sizlere de günaydın. Teşekkür ediyoruz. Her ne işle uğraşıyorsanız size de kolaylıklar diliyoruz. Peki mesajlar devam ediyor. Çok konuştum valla. Günaydın Mazlum Bey demiş. Merve Hanım günaydın. Mem Ararat'tan Rinde şarkısını istiyormuş. Vallahi bence görücü usulü diyor aşk evliliği konuşuyorlar diyor. Anlamadım ki. Konuşuyorlar demiş. Sonra evlendiği zamanda diyor hata üstüne en büyük şey en küçük hatada diyor boşanıyorlar gidiyorlar diyor. Ya boşanma maalesef çok var ya çok var maalesef Merve Hanım öyle bir durum var. Bu da kanayan bir yaramız. Evet boşanmak istiyorlar demiş. Evet. Bence mantık evliliği olsun diyor. Ya görücü evliliği doğru bulmadığını söylemiş Merve Hanım. Çünkü diyor yani ne olduğunu belli değil. Hata yapınca da boşanıyorlar. Mantık evliliği herhalde istiyormuş. Daha doğrusu düşünüyormuş. Peki teşekkür ediyoruz. O zaman araya gidiyoruz. Sonra buradayız.

Devam edelim, devam edelim. Mücahit Karasu, Karasu Elektrik'te çalışan herkese kolaylıklar diliyor ve Shakiro'dan bir şarkı istiyor. Birazdan gelir diyelim. Size de kolay gelsin. Selamünaleyküm abi demiş. Aleykümselam, kolay gelsin diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bir dincimiz ismini bilmiyoruz. Günaydınlar Mazum abi, ben Kılıç Tekstil'e Hozan Dino'dan O Yare şarkısını istiyorum. İsmini vermek istemiyormuş. Tamamdır ama Hozan Dino'dan Yare şarkısı bizde bulunmuyor maalesef ki. Zehra Hanım aynı şekilde, Zehra Hanım'ın da Burhan Çaçan şarkısını bulamadık maalesef ki. Bu arada Kılıç Tekstil demişken geçtiğimiz günlerde bize söylemişlerdi, yayınlarda birkaç kere haber verelim dinleyicilere. Kılıç Tekstil personel alacakmış, bilginiz olsun. İsteyen varsa başvurabilir. Ücret konusunda valla bir şeyler söyledi ama tam şey yapamadık, çözemedik. Fiyatı bir kendileriyle konuşursunuz. Ama şu an eleman arayışları varmış. Teşekkür ederim abi demiş Zehra Hanım. Biz teşekkür ediyoruz ama yani anne kaybı kolay bir şey değil. Allah sabır versin size. Mekanı cennet olsun. En önemlisi o bence. Bir şekilde diyelim. Peki efendim, Dur Leyla şarkısını dinleyeceğiz ve bu şarkıyı eğer Zehra Hanım şarkı istemezse, bulamazsa bu şarkıyı Zehra Hanım'a da gönderiyoruz ve Necla ablamız istemişti, çalıyoruz. Hiray Zerdüş isteyen herkese de armağan ediyoruz ve en çok da Ayşe Hanım'ın kardeşi Hanım Hanım'a gönderiyoruz.

Devam edelim Ramazan Bey sayesinde. Sıla o şarkıdan hemen sonra hareketli geldi. Valla yoksa herkes isyan ediyor yani. Böyle bir şey var. Haklılardı ama yani. İnsanlar biraz slow'dan uzaklaşmak istiyor ama bizim insanlar maalesef hala çok şarkı, bu konuda aşırı şarkılar isteyebiliyor. Peki devam edelim. Çok kısa bir mesaj gelmiş. Resmen duygularıma tercüman olmuş dinicimiz. Erkek mi kadın mı onu bilmiyorum ama kadınsa ve bunu yazdıysa helal olsun. Mazlum Bey, merhabalar demiş. Bu başlık parası alarak kıza şey almak kadar diyor. Mantık dışı bir şey görmedim diyor. Öyle valla çok saçma yani gerçekten. Damadı zarara sokup ondan altınları alıp bir de dandik birkaç çeyiz ve kıza veriyorlar diyor. Evet. Ha, bir de kızına beline ne bağlıyorlar onu çözemedim. Beline bağlıyorlar demiş. Yani kızı sıfır masrafla gidersiz hatta biraz da üzerine para alarak yastık altına koyarak diyor. Kızı veriyorlar diyor. Ondan sonra kızı yolcu ediyorlar demiş. Doğru söylüyor vallahi çok doğru. Burada milletimizin kızlara değer vermediğini gösteriyor da tabii ki de öyle. Ama kadınlar da karşı çıkmıyor yani ben onu diyorum. Saatlerdir onu söylüyorum. Oğullarına servet döküyorlar ama diyor kızlarına gelince böyle bir şey yok. Kızlarına gelince gözlerine çok büyük geliyor. Yani gerçekten ben onu çok görüyorum yani. Evet doğru. İşte toplumun kızlara verdiği değer. Kızlara böyle kucak neyi anlamadım. Kızlara küçük düşürüyorlar diyor. Küçük yazmış ben kucak diye okudum. Küçük düşürüyorlar diyor. Daha sonra da niye kızlar kıymet değer bilmiyorlar diye yazık diyor. Ya öyle valla işte ama kızların da suçu var. Ya ben kardeşim hayırdır ya diyecek yani. Biraz öyle. İyi yayınlar Sertaş Dılda. Çajna evini yeni şarkısını istiyormuş Didem Hanım ve diyor ki mantık evliliği bence çevremde tecrübe ettiğim kadarıyla daha diyor iyi yani mantık evliliği. Valla şu an gördüğüm kadarıyla herkes mantık evliliği söylüyormuş. Evet ama az önce mesaj atan dinicimiz kimse tebrik ediyoruz. Hele bir de kadın bir dinicimiz ise ve bunu yazdıysa ekstra tebrik ediyorum sizi valla yani. Doğru tespit yapmışsınız. Çünkü bizim buradaki toplumdaki kadınlar da ne yapalım adetler böyle. Adetlere karşı mı geleceğim? Babam daha iyi bilir. Ben bilmem babam bilir. Ya.

Şarkısını biliyorum hangi şarkı istediğin ama maalesef bizim listemiz doldu. O yüzden ne yapacağız? Haftaya söz veriyorum. O şarkıyı çalacağım ve kendime de armağan edeceğim. Çok sağ olsun. Evet, Didem Hanım'ın istediği şarkıyı da bulduk. Sertaç Dıldan'ın yeni şarkısı çıkmış. Didem Hanım yine ilk fark edip bize gönderenlerden biri olmuş. Tebrik ediyoruz Didem Hanım'a. Peki, hızlı bir şekilde devam edelim çünkü çok fazla

demiş evlilik sabır ister, aşk mantık hepsi yalan demiş. Sabır her şeyin önüne geçer diyor. Valla Sultan Hanım doğru söylemişsin. Sabır çok önemli ya. Sabır her şeyin ilacı demiş. Abi o başlık parası için hiçbir kız mutlu olmuyor demiş. Ya erkeğin ahı tutuyor çünkü. Erkeğin ahı tutuyor. Ya bir inananlar var Allah aşkına. Ben onları söyleyeyim de. Çok konuyu açıyorum ama konuşmayacağım çok fazla diyorum da. Şey var. Valla ben kızımı erkeğine yoksa vermem. Tamam olur. Adam ev alsın. Ama 25 altında istiyorum. Abicim adam ne yapsın? Ali Koç'un oğlu olsa yapamaz. Koç ailesinin şey olsa bile yapamaz yani. Hem ev alacak hem altın verecek. Ne güzel dünya ya.

Evet, insan evlendiği kişi değil, boşanacağı kişiyle evlenmemeli diyor. Şey, evlenmeli mi diyor? Nasıl bu? Bak, tekrar okuyayım. Tekrar okuyacağım. Önce bir bireyin kendine saygısı olacak diyor. Tamam, buraya kadar güzel. Evet, katılıyoruz. Sonra evlilik düşünecek. İnsan evlendiği kişi değil, boşanacağı kişiyle evlenmeli diyor. Vallahi ben çözemedim tam olarak. Ondan sonra başka devam edelim. Merhabalar Mazlum Bey, merhabalar. İyisiniz inşallah. Öyle ben de umuyorum. Sağ olun. Keyifle sizi dinliyoruz demiş. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Sağ olun, teşekkür ediyorum hepimiz inşallah. Bence mantık evliliği, ben de öyle diyorum diyor. Allah şu anki evlenecek erkeklere yardım etsin diyor. Aynen öyle vallahi. Vallahi diyor işleri zor. Çok şükür. Evet, ben başlıksız geldim diyor. Ne güzel, ailenizi tebrik edin. Vallahi bak, Allah anne babamdan razı olsun demiş. Kolay gelsin diyor. Ne güzel söylemişsiniz, iyi günler demişsiniz. Vallahi aileniz iyi bir aileymiş Hatice Hanım. Aileniz sizi seviyormuş. Size değer veriyor, ben size söyleyeyim. Yani kızına değer veren aile böyle oluyor işte. Günaydın Mazlum Bey, günaydın. Ben Fatoş demiş. Fatoş Hanım da nasılsınız diye sormuş. Abi diyor, iyisiniz inşallah. İyi olmaya çalışıyoruz, umarım siz de iyisiniz. Ben eşim şimdi seni dinliyoruz demişler. Aa, iki tane çay bardağı ondan. Eşim Abdullah bir şarkı istiyor demiş. Onun için bir şarkı istiyorum. Teşekkür ederim abim diyor. Senden diyor. Aa, ne güzel valla, karı koca şu an çay içiyorlar karşılıklı. Ne güzel ya. Vallahi dinliyoruz seni abi diyor. Ne güzel. Afiyet olsun valla, ikinize de afiyet olsun. O zaman bu şarkıyı özellikle size de gönderelim. Ayşe Hanım diyor ki o da var valla diyor. Tabii ki İstanbul'da ekmek bulamazsınız o konuda. Mazlum Bey, onlar memleket İstanbul'a kurmuşlar memleketi diyor. Haberiniz yok diyor. Ama harbiden bizden daha iyi durumlar. Düşünsene, ekmek ekmek dışında her şey var. Çok teşekkür ederim Mazlum Bey demiş Ayşe Hanım. Yağ var, peynir var. Bizde onlar bile yok yani. Vallahi helal olsun. İstanbul'da köy hayatını yaşamaya başlamışlar. Biz de burada hava atıyoruz. Biz burada işte tarım hayvancılığının olduğu bir yerdeyiz. İşte şöyle böyle yok. Adamlar İstanbul'da onu yapmış yani. Helal olsun. Hanım ve Ayşe Hanım, helal olsun.

Hatice Hanım, o kadar güzel şeyler yazmışsınız ki valla onun üzerine sizin istediğiniz şarkı çalmak isterdim ama maalesef siz de geç kalanlardansınız. Çünkü birazdan veda edeceğiz. Pazartesi bekliyoruz o zaman. Pazartesi gelirseniz seve seve Grup Roj Varecan şarkısını çalacağız. Güner Hanım, günaydın Mazlum Bey demiş. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah iyilik versin diyor. İnşallah hepimize valla diyelim. Vallahi isyan etmiyoruz. Aksine çok seviyoruz şarkılar. Her şeydir ya diyor. Ama şöyle işte, herkes sizin gibi düşünmüyor Güner Hanım. Bazıları slow şarkı istemiyor. Biz de işte arayı bulmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluyoruzdur. Ne diyelim? Umarım dinleyeceğimiz bu şeyden hoşnutlardır. Evet, Fadime Hanım hazır mısınız? Fadime ve Naime sizin için geliyor. Bakayım, bir mesaj daha var, onu da okuyalım. Bence Gürcü usulü evlenmek lazım diyor. Severek evlenmek artık her şeyi tüketiyorlar diyor. Ha, çok mantıklı bak. Bir de yani bir şey, yeni bir şey çıkarttılar diyor. İpin üstünde gelin almak için gidiyorlar diyor. Nasıl ya? İp dolanana kadar diyor, para istiyorlar diyor. Ya ne saçma şeyler var Allah'ım yarabbim. Ceren Hanım, ne garip şeyler varmış Allah'ım yarabbim. Bu nasıl bir şey? İpin üzerinden gidiyorlarmış. Eğer ip dolanana kadar para alıyorlar. damat şey olana kadar, kalp krizi geçirene kadar bence denesinler. Bir seferde öyle. Damat kalpten gidene kadar para. Ne garip şeyler var ya. Allah'ım yarabbim. Ama hep kadını yapıyor. Ben size söyleyeyim. Bak, bu düğündeki adetler var ya, hep kadınların yüzünden çıkıyor. Erkekler böyle şeyler takmıyor. Saçma sapan şeyler yani. Erkekler böyle şeyler şey yapmıyor ama inanın hep kadınlar böyle şeyler çıkarıyor. Bak, bu düğün adetleri var ya, hep kadınların başından çıkıyor yani. Garip şeyler hep kadınların başından çıkıyor. Yok işte ip atlama, saklambaç. Allah'ım yarabbim. Evet, Fadime ve Naime'ye doğum günü şarkısı.

Fadime Hanım herhalde doğum günü partisine mi gitti? Ne oldu? Denk gelmedi herhalde. Dinleyemedi herhalde. Bengü Hanım ne demiş? Bakalım. Peşini bırak diyenler söyle aklımı. Mazlum Bey, inanın çok harcayıp harman savuran kadınlar şanslı, daha çok şanslı oluyorlar. Tutumlu kadınlar da hep kıymetsiz, ben bunu hep ömrümce gördüm diyor. Valla ben de tanıdığım bir tane çok tutumlu olmayan biri var. Onun da hiç şansı yok. tutumlu değil ama mesela. Şansı da yok. Ne tutumluluk var ne de şans var. İkisi de yok. İkisi bir arada yani. Yok. Bana mı denk geldi sadece bilmiyorum ama böyle bir durum var. Peki devam edelim. Bakalım başka. Evet, bu arada artık veda edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Bu haftayı böyle kapatacağız. Son şarkımız. Bakayım. Şöyle yaparsak. Bunu da böyle yaparsak. Son şarkımız Sertaç Dıldal'dan geliyor sevgili dinleyiciler. Haberiniz olsun, birazdan gelip son şarkımızı çalacağız. Yeni Sertaç Dıldal şarkısını isteyenler de ben de istiyorum diyebilir. Geliyoruz birazdan. Merve Hanım istedi, biz çalıyoruz.

Evet, İstanbul'da hayat varmış anladığım kadarıyla. Ayşe Hanım şu an hanımın evinde kahvaltıda köy peyniri, köy yağı ama işte ekmek köy ekmeği değil, onu söyleyelim. Şu anda bile kahvaltı yiyoruz diyor. Ben de son şarkıya ortak olmak istiyorum. Yine çok güzel bir programda, emeğinize sağlık diyor. Eyvallah, çok sağ olun Ayşe Hanım. Hepimiz sayesinde güzel oldu ve en önemlisi de bence Bengü Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Güzel bir konu seçmişti, onun üzerine konuştuk. Aslında evlilik deyince herkes farklı yerlere dağıldı. Bağışık parası gündeme gelince herkesin kanayan yarası maalesef. Herkes oraya değdi, bir değindi. O yüzden haftaya da şey yapalım, başlık parasını nasıl kaldırabiliriz? Bir oturum yapalım, bir toplantı yapalım bunun üzerine ya. Bence nasıl da olur mu? Evet, hadi bakalım. Haftaya konuşuruz, bir şeyler buluruz yine. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu haftaki programımız da böylece bitti. Radyoaktif Show biliyorsunuz pazartesiden perşembe gününe saat 10 ile 11 arasında sizlere ulaşıyor. Ve bu haftalık da Radyoaktif Show bitti. Ama benim görevim bitmedi. Öğleden sonra Toplumsal Artı programında Zozan Özbay ile dil ve konuşma terapisti kendisi. Çocuklarda konuşma gecikmesiyle ilgili konuşacağız. Konuşması geciken çocuklarda neler yapılması gerekiyor? Çocuğunuz ilk kelimeleri ne zaman söylemesi gerekiyor? Bunları konuşacağız. Çocuğunuzun konuşmasıyla ilgili bir sorun varsa buyurun gelin, siz de bizlere eşlik edin. Bence güzel, keyifli bir yayın olacak, onu söyleyelim. Bu arada bir duyuru yapalım. Bizim maalesef ki radyomuzun sesinde çeşitli sorunlar var. Biz ayarlar yapıyoruz. Bazen radyonun sesi çatlayabilir, patlayabilir, cortlayabilir ve zortlayabilir. Geçici şeylerdir. Anlayışla karşılamanızı ümit ediyor. Öğleden sonra tekrar buradayım ben. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Beyazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Beyazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Her gün yürüyüş yap, sağlıklı kal. Hayata katılarak mutlu olmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
2: Kilomu korumak için her gün yürüyüş yapıyorum.
3: Kronik hastalıklardan korunmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
4: Genç kalmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
3: Doğum yapmak için her gün yürüyüş yapıyorum. Sağlıklı büyümek için her gün yürüyüş yapıyorum.
1: Siz de bir başlangıç yapın, sağlığa adım atın.

Radio Dubayazıt.

0: Radyo
1: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

0: Radio do Brasil.
1: Çok affedersiniz Seyfo dayı, bir şeyiniz yok ya.
2: Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
3: Her geçide olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
2: Bunu unutma. Yavaş git, yürü kızım.
1: Daha yavaş. Seyfo dayı, neden yanındasın?
2: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
3: Öncelik hayatın.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
4: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bandoz, hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Gündemdekiler, kültür sanat, eğitim,

0: hastalarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
1: Gündemdekiler, kültür, sanat, eğitim...
2: Bir ara oldu ama tekrar buradayız, birlikteyiz. Hoş geldiniz. Toplumsal Artı'da bildiğiniz üzere güzel konuları ele alıyoruz ve çok değerli, kıymetli konuklarımız oluyor. O konuklarımızdan biri Zozan hocamız ve yıllarca aslında kendisi

0: Zozan Hoca. Biz ve yıllarca aslında kendisi...
1: Beyimiz oldu. Onunla da evet, ilgilendik. Çok teşekkür ederim. Hı. Aynı zamanda yoğun seanslarımız oldu. Hı-hı. Sık sık seans takipleri, eğitim programlarının evet. düzenlenmesi şeklinde bir sürü yoğun program dahilinde yılımızı tamamladık. Hı-hı. Eğitim, öğretim sezonu başlamasıyla tabii bizim için de bir nevi bir sezon başlangıcı evet. gibi oldu. Biz Doğru. de aynı heyecanı yaşıyoruz aslında çocuklarla. Hı-hı. Şu an yeni sezona başladık inşallah. Devamda inşallah bütün çocuklarımız da gelişimin çok iyi ilerlediği anlara beraber şahit oluruz.
0: Aynen inşallah temennimiz odur. Her şey çocuklar için diyoruz zaten. Tüm çabamız, gayretimiz onlar için diyelim. Peki gecikmiş konuşmayı ele alacağız. Çünkü bazı velilerin çok böyle... normalmiş gibi karşıladığı veya bazı çok fazla endişe edebiliyor. Her iki tarafı da aslında ele alacağız ama bir şöyle başlayalım isterseniz. Gecikmiş konuşma nedir?
1: Evet, önce bir kısa tanımlama yaparak hani durumun ne olduğunu, ne durumda bizim gecikmiş konuşma veya ne durumda bir gelişimsel dil geriliğine döndüğünü tanımlamamız çok daha iyi olacaktır. Evet. Gecikmiş konuşma çocukluğun erken döneminde 1,5-3

0: dayısı da böyleymiş falan diyebiliyorlar. Evet. Neler hani bilimsel olarak şu an ne gerekiyor, nasıl olması gerekiyor?
1: Evet, bunu sıklıkla duyuyoruz aslında. Yani evet, gelişim bir geniş bir esnekliği yok ama belli sınırlar içerisinde kelimelerin, anlamlı kelimelerin gelmesi gerekir. İlk anlamlı kelimeler genelde bir yaş civarında bekliyoruz. Ama gelişimde baktığımızda 0-6 yaş ay döneminde mırıldan

0: bilmiyor. Sesi fark etmiyor, sadece müdahaleyle sesi giriyor. Önce bir sesi fark etmesi lazım. Hı hı. Azıcık müdahaleyle işte kelime, cümle düzeyi ve genelleme aşamalarıyla ses kazanımı sağlanabilir.
1: O zaman egzersiz herhalde.
0: Egzersiz.
1: Ya da kendi kendine düzelir mi acaba?
0: Kendi kendine düzelmesi biraz zor olabilir. Çünkü artık 4 yaşına kağıtlı sesi için bizim artık 2-2,5 yaş civarındaki bir kazanım, bir sesidir. Evet. 4 yaş sesi değildi. 4 yaş ses grupları birazcık daha farklı bir ses grupları. O sesinde belki ufak bir müdahaleyle, ufak bir destekle halledilebilir.
1: Hı hı. Bir uzmandan o zaman destek mi alması
0: bir
1: gerekiyor?
0: Bir uzmandan destek alması, hı hı. bir değerlendirme alması çok daha doğru olacaktır.
1: Evet, evde kendi bir şey yapmasın mı acaba? Çünkü az önce yani diyor ya, evde dişlerinin önüne parmağımı koyuyorum. Doğru bir şey mi, sakıncası var mı acaba?
0: Yani sakıncası yok ama sesi öğrenmeyecektir çocuk. Çünkü sesi evet. sadece ağza konulunca bu sefer çocuk korkabilirdi aslında. Ben Doğru. böyle mi konuşacağım sadece? Yani sürekli ağzıma bir şey mi girmesi gerekiyor şeklinde.
1: Evet. O durumla karşılaşmaması için uzman
0: evet, evet.
1: şart.
0: Çünkü
1: yani.
0: Bu durumlarda korkup da gelen çocukları da açıkçası biz biliyoruz.
1: Hı hı. Şimdi hocam şey de var mesela, son yıllarda ben çok görüyorum. 6 yaşına geliyor çocuk, konuşamıyor.
0: Doğru.
1: Veya 5 yaşına geliyor ama daha 2 yaşındaki bir çocuğun konuşmasıyla eşdeğer bir seviyede. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Bir de son yıllarda bu arttı. Yani eskiye oranla sanki biraz fazla bir artış var. Bunun arka planında ne yatıyor? Niye böyle oldu?
0: Evet, gerçekten de son yıllarda konuşma gecikmesini biz neredeyse 2 katından fazla görebiliyoruz. Bu hem araştırmalar olsun hem klinik hı-hı. gözlemler olsun. Özellikle bu pandemi süreci sonrasında artışın daha yoğun olduğunu, başvuru sebebinin daha sık olduğunu görebiliyoruz. Burada hani tek bir neden yoktur. Bu genelde modern yaşamın getirdiği çevresel ve sosyal faktörleri beraberinde değerlendirmek gerekir. İşte sosyal hayatımızda ne var? Ekran. Ekran bizim için tek taraflı bir iletişimdir. Çocuklar burada pasif dinleyici konumundadır. Pandeminin getirdiği etkilerden bakarsak, işte sosyal çevre eksikliği, akran eksikliği, izole hayatlar. Çocuk sadece evde kalıyor. Herhangi bir akran iletişimine geçmiyor. Ve bunun ekstra bir sebep de aile içi dinamiklerin değişmesi. Ailede mesela kimse artık fazla konuşma gereksinimi duymuyor. Daha Doğru. az evet. konuşma oluyor veya fakat... Pardon, siz bunu şeyde de görebilirsiniz. Bir misafirliğe gittiğiniz zaman herkes elinde telefonla uğraşıyor.
1: Evet.
0: Halbuki misafirlik Yanlış. Ortamında sohbet edilmesi beklenir. Veya akşam akşam yemeğinden sonra oturulunca herkesin bir sohbet etme, bir gün içerisinde neler yaşadığını ufak da olsa anlatması beklenir. Ama herkes ben yoruldum deyip, tabii bu iş yaşamının stresi, hızlı yaşam koşullarının da sebebi olabiliyor. Bu da çocukların gecikmiş konuşmasına sebep oluyor. Veya ihtiyaçların hemen temin edilmesi. Çocuk lep demeden leblebi vermek gibi bir şey. Çocuk işaret ediyor da evet. hemen al, sen bunu mu istiyordun? Al. Sen bunu mu yaptın? Sen bunu seviyorsun. Al.
1: Doğru
0: değil,
1: yeter
0: ki
1: yani.
0: İletişim olmasın. Çocuk ağlamasın. Bir talepte evet. bulunmasın. Hemen veriliyor. Bu kadar olumsuzluk bahsettik. Peki hiç olumlu yanı yok mu? Hı-hı. Evet, bir olumlu yan da var. O da artık veliler daha bilinçli, daha farkında ve bu da başvuru sebeplerini arttıran olumlu yanlarından birisi diyebiliriz.
1: Evet, biraz eski oranla fazla da mı hassas oldular sanki hocam? Ne dersiniz? Yani evet. Siz sahada olduğunuz için merak
0: Bazen
1: ettim açıkçası.
0: Bazen fazla hassasiyetleri de görebiliyoruz. Bazen Hı-hı. hani hiç hassas bir durum yokmuş gibi de davranan aileler olabiliyor. Örneğin mesela 2 yaşında geliyor ve 3 yaşında geliyor. Neden işte rı sesi yok gibi? Halbuki diyoruz biraz daha bekleyin, rı sesinin kazanımı için daha yaşının gelmesi gerekiyor. Onun daha yaş seviyesi daha var. Yani o da var. Bu birazcık daha sosyal medyadaki fazla içerik üretilmesinden de kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok fazla içerik üretilmesi var. Hani ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. Ailelerin bunu ayırt edebilmesi birazcık gerçekten zor şu seviyede.
1: Evet, biraz zor gerçekten. Bu arada bizim biraz konumuzun dışında sorular geliyor ama ben en azından dile getireyim.
0: Tabii.
1: Uzmanlık alanımız dışında olanları belki ilgili birimlere aktarırız
0: Tabii
1: veya
0: ki.
1: Fikrimiz varsa. Siz de bir anne olduğunuz için şey yaparsınız. Şimdi Zinet Hanım diyor ki merhabalar Mazlum Bey diyor. 1,5 yaşında bir kızı varmış. Kızı son zamanlarda bir aydır falan tırnaklarını koparmaya çalışıyormuş ağzıyla. Uyalansın diye başka şeyler veriyor ama yine de devam ediyor. Unutsun diye ama bu sefer

0: seferde diyor. Neyi bakayım? Ama diyor her seferinde yine devam ediyor demiş. Hmm. Tırnaklarını yiyormuş çocuk. İşte biraz zor olur.
1: Yani bu durum açıkçası ben dil konuşma terapisti olduğum kadar aynı zamanda ergoterapistim de. İki alan uzmanı olduğum için bu alanda aldığımız çocuklar da oldu. Hı-hı. Ama bunu önce şey olarak değerlendirmek gerekiyor. Çocuk davranışsal mı yapıyor bunu? Duysal mı?
0: Nasıl tespit edecek aile peki
1: bunu? Bunu uzman değerlendirir. Tabii ki bir ergoterapiste danışıp bunun hani davranışsal bir karşılığı mı var yoksa duysal bir karşılığı mı var? Çünkü davranışsal olarak çocuk dikkat çekmek için de bunu yapabilirsiniz. Sürekli sözel olarak yapma etme demeniz çocuk için olumsuz bir pekiştirme. Hayır, çocuk mesela dikkat çekmek için siz yapma dediğinizde ben bir şey yaptım. Ve karşıdan bir tepki gördüm. Tepkinin olumlu veya olumsuz olması çocuk için bir şey ifade etmez. O aldığı şeye bakar. Bana tepki verdiler. O zaman ben bunu tekrar tekrar yapabilirim. Şeklinde de olabilir tabii ki.
0: 1,5 yaşında olması normalleşmiyor. Yani normalleştirmiyor değil mi durumu?
1: Hayır. Yine bu da yaşta birazcık daha durum önemli. Ailenin tepkisi dediğim gibi bunu bir uzmanın önce bir değerlendirmesi gerekiyor. Duysal hassasiyet mi var? Hani acaba derin duyuları hissetmek için mi etini kopartıyor veya belki ısırma davranışı da vardır aslında. Kopartmaya çalışırken aslında yapmak istediği şey ısırma da olabilir. Yani derin duyuyu uyarmak için de olabilir. Dediğim gibi burada bir ergoterapiste danışması daha uygun olur.
0: Evet, ama bu olay bence biraz hassas. En azından kendi adıma söyleyeyim. Çünkü daha önce karşılaştığım örnekler var. Gerçekten büyüyünce bir yerden sonra deri yolma hastalığına kadar gidebiliyor maalesef. Biraz dikkat etmek lazım sanki diye düşünüyorum. Bunu bir hani vatandaş olarak söylüyorum bu arada, herhangi bir uzmanlığım.
1: Konuşma dediğimiz şey tek taraflı bir dinleme eylemi değildir. Konuşma diyalog gerektirir. Bir monolog değildir. Tek başına bir karşılık ve verme yoktur monologda. Ama diyalog olduğu zaman karşılık vardır. Bir göz teması, jestler, mimikler, sıra alma, tepki verme gerektirir. Kelimeleri ekrandan çocuklar duyabilir. Fakat iletişimde nasıl kullanacaklarını bilemedikleri için tekrardan ifade etme becerilerine gelişmez. Beyinde girdi çıktı mekanizmasına göre çalışır. Bir şeyler gelir, olgunlaşır ve çıktı olarak gider. Bu mekanizma ekran karşısında çalışmaz. Çocuk pasif kalır ve dil merkezleri yeterince uyarılmaz.
0: Peki şöyle, zaten bizim de bu arada sorularımız içinde vardı. Dinleyicimizin sorusu üzerinde sorduk ama tablet işte üzerinden mesela bir çizgi film izlediğinde veya bir video izlediğinde orada konuşanları taklit etme veya onlar gibi konuşmaya çalışma da olumlu bir yönü var mı? Yoksa tamamen pasif kaldığı için hiçbir şekilde etki etmiyor mu?
1: Yani o şekilde gelen de var. Hiç konuşamayıp tamamen kendini kapatan çocuk da var. Veya çizgi filmdekiler gibi konuşup biraz daha konuşmanın prozodesi diyoruz buna. Yani konuşmanın sesin rengi, ses tam bir replik konuşmasına dönüyor. Örneğin bir tane çocuk 6 yaşında, cümleler 2-3 kelimeden sonra anlam kopuyor. Çünkü çizgi filmde de benzerdi.
0: Tek düze o zaman oluyor.
1: Tek düze, çocuk çizgi film bir sesi ama bu çocuk birinci sınıfa gidecek.
0: Evet.
1: Yani çok uyuşmayan bir dil becerisi, bir konuşma, bir anlam düzeyi var burada. TV bir diyalog gerektirmediği için çocuk buradan hani evet kelimeleri duyabilir fakat hani nasıl kullanır, hangi anlamda kullanabilir veya sesin prozodisi, rengi nasıl olabiliri çok ayarlayamayabilirler.
0: Evet, ilginç bir soru var. Mısra Hanım diyor ki korona aşısından sonra diyor çoğu kadın ikiz doğuruyor. Bu normal mi diyor? O kadın doğumu
1: alan dışı oldu. Bilemeyeceğim.
0: Onu, aynen öyle. Onu bence bir kadın doğum uzmanına sormak lazım. Nedeni var mı yok mu bilemeyiz tabii ki. Şimdi az öncekine benzer bir hikaye aslında. Koca tarafında konuşmada sorun varmış. Mesela aile, koca tarafındaki ailede. Peltek olanlar var. Çok hızlı konuşunca kekelemeye başlayanlar varmış. Şimdi hanımefendinin iki tane çocuğu varmış. Birisi 9 yaşında, peltek, hafif yazmış parantez içinde. Diğeri ise şöyle bakayım. Diğeri ise harfleri çıkaramıyormuş. T harfini, K harfini karıştırıyormuş. Z harflerini de karıştırıyormuş.

0: diyormuş. Bu genetik midir, çözülebilir mi diyor.
1: Yani evet, genetik yatkınlık durumun yaşanmasına sebep olmuş olabilir veya çevresel faktörler de olabilir. Bu tabii ki de çözülebilir. Terapiyle zaman içerisinde toparlanabilir sorunlardır.
0: Ama gecikmemek lazım herhalde.
1: Tabii ki. Çünkü ister istemez biraz da artık kalıcı hale de geliyor.
0: Zor olur.
1: Hani
0: olur,
1: şey
0: olur
1: derler ya, evet. Ağaç yaşken eğilir. Onun için biz açıkçası çocuk grubunda ilk başta 0-3 yaş grubunu, sonra 0-6 yaş grubunu hedefliyoruz. Doğru. Hani ne kadar erken müdahale edilirse bizim için veya daha doğrusu çocuk için daha hızlı bir öğrenme olur ve daha hızlı bir sonuç olur. Hı-hı. Yaş ilerledikçe durumu değiştirebilmek zor olabiliyor maalesef ki.
0: Evet. Ben bu program öncesinde biraz ben de böyle bir kontrol ettim. Yani insanlar neler yazıyor, hı hı. Bu konuyla ilgili neler var, ama çoğu insanda şunu gördüm ben mesela. Ya okula başladığı zaman düzelecektir diyenler de var. Yanlış mı?
1: Yani şimdi okula başlar düzelir diyenler, kreşe başlasın veya anaokuluna başlasın yeterli diyenler oluyor. Fakat bu duruma iyice bakmak gerekiyor. Kreş veya anaokulu akran iletişimi olsun, sosyal çevre, uyaran zenginliği açısından dil gelişimi ve sosyal becerileri destekler. Hı-hı. Fakat bunlar bir terapi sağlamaz, bir tedavi sağlamaz çocuklara. Sosyal bir destek alanıdır bunlar. Hı-hı. Sosyal destek alanı olarak kullanmaları gerekir. Her iki yerin görevleri de birbirine karıştırmamak gerekiyor.
0: Evet. O zaman işte kolay kaçıyor ve maalesef gecikmeler de olabiliyor yani,
1: evet,
0: değil mi?
1: İş işten geçmeden. Değil mi? Şu an mesela konuştuğumuz konulara göre şu ana kadar bütün duruma yönelik neredeyse bir öğrencimiz oldu. Hı-hı. Seansa başlıyoruz. İşte biri diyor işte kreş konuşturur, kreşe gidince çocuklar konuşur deyip terapiyi sonlandırıyor. Gidiyor, 1,5 yıl sonra geliyor ve çocuk artık 5 yaşında. Hı-hı. Artık çocuk hala tek. Doğru. Kelimelerde nasıl olacak? Aradaki gelişim makası nasıl kapanacak? Aileler bu kısımda gerçekten hani doğru karar verebilmeyi daha iyi düşünmeleri gerekir. Hani terapi, hı-hı, olmalı. Terapiye ek destek şeklinde kreş, anaokulu veya tabii birinci sınıfı kastetmiyoruz artık. Çünkü birinci sınıf için artık çocuğun daha fazla beceriye ihtiyacı var. En azından konuşabilmeli, kendini ifade edebilmeli, hı-hı, öğretmenin yönergelerini anlayabilmeli. Orada 40 dakika boyunca oturabilmeli, sınıf düzenine uyum sağlayabilmeli. Sadece oturmak yetmiyor. Sonuçta burada çocuk, evet, 6 saat vesaire okulda bulunuyor. Okul kuralları dahilinde hareket etmesi gerekiyor ve bu bilinçte bir çocuk olması gerekiyor. Evet. Bunun için hani terapiden kaçmak, terapi vadesini uzatmak kardan ziyade dil gelişimin için altın yıllarını aslında kaybetme anlamında daha çok geliyor bizim için. Hmm.
0: Bu arada bir tespit var mesela, akranlarıyla oynamayan, genellikle evde yalnız olan çocuklarda gecikmeli konuşma daha mı çok oluyor diye merak edilen bir konu aslında bu da.
1: Yani bu bir risk faktörü olabilir. Fakat burada önemli olan kısmı aile ev içerisinde nasıl bir zaman geçirdikleri, hı-hı, aslında. Çocuk aileyle yeterli iletişim düzeyleri varsa, aile iyi rol model oluyorsa, kitap okuma, rol model olma, işte cümle genişletmeleri gibi birçok aktivite ev içerisinde gerçekleştiriyorlarsa çocuk hani dil gelişiminden geri kalmayabilir. Hani illa hiç arkadaşı yok, konuşmayacak gibi bir durum söz konusu değil. Bu aile içerisindeki iletişime bağlı.
0: Hı hı. Güzel bir soru daha var. Tabii bu biraz konuşmanın dışında ama yine sizin alanınıza giriyor. Sizin en azından iki alanınız olduğu için, hı hı, bence o avantajımız var. Çoğu soruyu geri çeviremiyoruz.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki çocuğum diyor 12 yaşında... her şeye aşırı tepki veriyor. Sinir ve de en ufak şeyde diyor. Uyarıda bile diyor hemen karşı tarafı suçlama var. Bu ergenliğe bağlı mı yoksa şiddete meyilli olduğunu mu gösteriyor?
1: Yani şimdi çok fazla bir genel tanımlama olmuş bence bu durum. Çünkü çocuğun davranışını neye bağlı bir davranış tepkisi? Çocuk her davranışa tepki verdiğini düşünmüyorum. Belli bir durum yaşanıyor ve bu duruma karşı bir tepki oluşturuyordur. Bu evet ergenlik döneminden kaynaklı da olabilir. Farklı, eğer geçmişte özel bir durum yaşanmamışsa, örneğin özel, hı-hı, eğitim gerektiren, destek gerektiren bir

0: durum gibi o tarz bir durum yaşanmadıysa ergenliğe bağlı olabilir. Bu durumda daha çok psikologlar birazcık daha öncelikli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet,
1: belirtiler ama ergenliğin şey gibi.
0: Benzer. Evet. Değil mi? Bu durumda hani dediğim gibi hani ne durum yaşanıyor, aile ne tepki veriyor, çocuk ne tepki veriyor. Tek bir bakış açısıyla bunu değerlendirmek çok doğru olmaz. Genelde kendi değerlendirmelerimiz de bu şekildedir. Önce aileden bilgileri alırız çocuğun durumuna göre. Bazen aileden bilgi alırken çocuk mesela bilgi aldığımız alanın dışında kalır. Bilgi alırız, sonra çocukla zaman geçiririz. Çocukla değerlendirme yaparız. Sonra her iki değerlendirmeyi birleştirip öyle bir sonuca varırız. Öyle bir terapi planı yaparız. Bu durumda birazcık dediğim gibi ben her iki durumu da değerlendirmemiz gerekiyor açıkçası.
1: Evet. Şimdi bir araya gidelim dilerseniz. Evet, sevgili dinleyiciler, dil ve konuşma terapisti ve aynı zamanda ergoterapist olan Zozan Özbay Eşiyok ile çocuklarımızdaki gecikmeli konuşmayı ve genel konuşma durumunu konuşuyoruz. Aslında biz yayından önce biraz gecikmeli konuşuruz dedik ama insanlar gelen şeyleri de soruyor. Zozan hocamız da sağ olsun kırmıyor aslında, gelen her soruya bakıyor. Sağ olsun diyelim. Sizin de merak ettiğiniz işte çocuklarımızda böyle böyle sorunlar var dediğiniz ne varsa gönderin, hemen soralım. 0472 312 3007. Tekrar ediyorum, 0472 312 3007. Instagram Radyo Doğubayazıt'tan da mesajlarınızı kabul ediyoruz diyelim. Şimdi bir ara zamanı.

0: Efendim devam ediyoruz toplumsal artı programına. Konuğumuz dil ve konuşma terapisti Zozan Özbay. Eşi yok ve kendisiyle sizden gelenler ile birlikte aynı zamanda çocuklarımızın gecikmiş konuşmasıyla ilgili konuşuyoruz. Şimdi az önce biraz değindik ama yeni radyolarını açanlar için de bir tekrar olmuş olur ama bazı kesimlerde veya bazı ailelerde ya benim bir akrabam vardı işte onun da aslında çocuğu biraz geç konuşmuştu. Hatta 4 yaşından sonra konuştuğunu biliyorum falan diyenler de var. Bu durum ne kadar doğal, ne kadar geçerli ve de ne yapmak lazım ve ne zaman nasıl hani bu konuda artık bir sorun var deyip bir şeyler yapmak lazım.
1: Çocuk gelişiminde yapılan belki en riskli hatalardan biri budur. Evet, her çocuğun gelişimi farklıdır fakat gelişim bu kadar geniş bir gelişim esnekliği sağlamaz. Konu dil olunca bazen insanlar görmezden gelip süreci uzatabilir ama bunu mesela bir fiziksel engel olarak düşündüğümüzde çocuk 5 yaşına geliyor ama hala sadece oturabiliyor. Emekleme yok, yürüme yok. Bu normal mi olur acaba? Normal gelişim gösterdiğini veya daha ne kadar bekleyebilir aile? Aileler genelde o tarz durumlarda beklemez. Hemen bir müdahaleye gider ama dil gibi biraz daha konuşma, biraz daha fiziksel olmayan bir duruma geçtiği zaman biraz daha aileler beklemeyi tercih edebiliyor maalesef ki. Dil gelişimi, beyin gelişimin en hızlı olduğu erken çocukluk döneminde gelişir, şekillenir. Bu dönemde bekleyelim, konuşur demek aslında o beynin altın yılları dediğimiz çok hızlı. Özellikle 0-3 yaş, daha sonra 0-6 yaş grubunda o altın yılları kaçırmak anlamına gelir aslında. Biraz daha hani çocuğun nöroplastiği dediğimiz beynin öğrenme hızının daha aktif olduğu yıllarda bir şey öğrenebilmesi çok daha hızlı olur. Bu aynı deyimlerde de vardır ya işte ağaç yaşken eğilir.
0: Evet. Erken kalkan yol alır.
1: Erken kalkan yol alır. O tarz, bir sürü var. O deyimlerin gerçekten karşılığı da budur. Daha önce de kullandık bunu. Bu durumlar bazen evet istisna olabildiği gibi farklı durumların habercisi de olabilir. Bazen çocuk evet geç konuşur ama işte farklı artikülasyon problemleri de yani kelimeyi doğru söylemekte zorlanabilir veya anlamada zorluklar yaşayabilir, öğrenme becerisinde zorluklar yaşayabilir. Farklı farklı senaryolarla durumlar yaşanabilir. Bu tarz durumlar yaşanmadan önce bir uzmana başvurup neler yapılabilir veya hani başvuru yapmamız veya terapi almamız gerekli mi değil mi? Beklemeli miyiz veya ev içi düzenlemelerimiz neler olmalı şeklinde uzmanlarla görüşme sağlanabilir aslında.
0: Evet. Bu arada benzer bir soru gelmiş ama bunun üzerine bir şey de ekleyip soracağım. Hani mesela konuşamıyor diye sadece dil gelişiminde veya beyinle ilgili bir sorun var diyemeyiz değil mi? Bir de belki işitme sorunu vardır diyebilir miyiz? Çünkü evet. Semra Hanım bir soru sormuş, oradan aklıma geldi. Sorayım hemen. Diyor ki Mazlum Bey benim sorum yakınımızda biri var diyor. Bir çocuğu var diyor yakınımızın. 4 yaşında çocuk ve hatta daha doğrusu 4 yaşına değil 4 yaşına girmek üzereymiş. Hala konuşamıyormuş. Bu konuda ne yapması gerekiyor demiş yakınımızın. KBB'ye yani kulak burun boğaza da götürmüş. Kulak burun boğaz uzmanı herhangi bir sorun yok demiş. KBB dışında da götürmemiz gereken bir yer var mı ve ne yapmamız gerekiyor diye sormuş. Evet, gecikmiş yani, mi diyebilir miyiz?
1: Gecikmiş konuşma burada demek için biraz artık durumları tanıları elemek gerekir. Onun için ben ilk konuşmaya girdiğimiz zaman dedim işte gecikmiş konuşma bizim için bir belirtiyken gelişimsel dil geriliği bizim için artık bir tanımdır. Burada bir gecikmeden ziyade önce bir neden bir gecikme var. Gelişimsel dilde herhangi bir neden olmaksızın dili anlama ve ifade etmede zorluk vardır. Ama gecikmiş konuşma herhangi bir şeyin sebebi olabilir. Örneğin zihinsel problemler olabilir, işitme kaybı olabilir, otizm olabilir veya herhangi başka bir sebep de konuşmamaya sebep olabilir. Burada bir çocuk psikiyatristlerine başvuru yapsınlar, çocuk nörolojisine bir başvuru yapsınlar veya bir gelip mesela bir dil konuşma terapisti olsun başvuru yapabilirler. Önce tabii ki tercihimiz çocuk psikiyatrisi ve çocuk nöroloğunun görmesidir. En azından tanıları elemiş. Sadece elimizde gecikmiş konuşma, gelişimsel dil geriliği tanısı kalır. O şekilde bir tedavi, terapi planlanır. Ama önce dediğim gibi hani bir tanıların önce bir elenmesi gerekiyor.
0: Evet. şöyle bir soru var, biraz çetrefilli bir şey aslında. Evet. Bu arada sizin uzmanlık otizmde de var değil mi?
1: Evet, ben hani dil konuşma tepsisi ve ergotepsistim. Yoğun olarak çocukla çalışsak da aslında yetişkinlerle de çalışıyoruz. Çocukluklarda evet. Daha çok gecikmiş konuşma, otizm, zihinsel bozukluklar, sesletim hataları, kekemelik gibi alanlarda çalışırken yetişkinlerde de daha çok yutma bozuklukları, ses bozuklukları, ses nodülleri, ses teli felci gibi alanlarda çalışıyoruz.
0: Evet, siz mesela kekeme demişken onu söyleyeyim, hemen diğer konuya geçeceğim. Kekemelik de değil mi, çocukken kolay çözülür ama yetişkin döneminde çok zor oluyor. Mesela diksiyon dersi verdiğim için kekemeler çok geliyor. Zorlanıyorlar yani, çocuğa göre çok çok zorlanabiliyor. O yüzden hep diyoruz ya, erken gitmek lazım diye.
1: Kesinlikle.
0: Söylemek lazım. Bir dinleyicimiz, ismini görmedim ama iyi yayınlar dilemiş. 2 yaş 10 aylık oğlu varmış ve diyor ki kelimeleri biliyor, kelimeleri az biliyormuş ama cümle hiç kuramıyormuş. Düşerken kilitleniyor. Mesela çocuk yere düşerken kilitleniyormuş. Herhalde vücut kendi kilitliyor, artık beyinsel bir şey olabilir. Ağlarken zorlanıyor. Düşerken kilitleniyor, ağlarken de zorlanıyor. Korkudan olduğunu düşünüyorum dedi. Ben mesajı okurken de öyle düşündüm ama siz ne dersiniz bilmiyorum. Bakalım. Her şeyi biliyor. Ondan sonra anlıyor. İsmime kadar tepki verebiliyor. Komutlarımızı da yerine getiriyor demiş. Ama doktora götürünce diyor korkudan doktorla iletişim kuramıyor. Doktora karşı bir korkusu varmış bu arada çocuğun. Ondan sonra otizm olabilir mi? Neler yapmanız gerekti? Yani neler yapması gerektiğini sormuş. Şüpheleri bu yönde, siz ne dersiniz?
1: Yani bizim tanı verme yetkimiz yoktur ama belirtiler üzerinden de tek bir belirtiyle de otizm diye bir tanı şekline yaklaşmak çok doğru değil. Çocuk psikiyatrisinin bu yönde değerlendirmesi gerekir.
0: İlçede var mı çocuk psikoloji?
1: Yakın zamanda yok diye biliyorum. Gitti sanırım. En yakın şu an Ağrı'da var tahminimce. Tek bir belirtiye bakarak otizm demek doğru değildir. Bunu tanımlamasını dediğim gibi biz yapamayız. Bunu çocuk psikiyatrisi, çocuk nörologlarının yapması gerekir. Çocuk mesela neden iletişimden kaçıyor? Evet, bazı şeyleri anlıyor.
0: Ya da ne? 3 yaşına yakın ama hala konuşamıyor mesela, kelimeler az.
1: İşte eylemler var mı? Ve çocuk eylem olmasa cümlede kuramaz. Önce eylem

0: de iyi, yaş Hı-hı. aralığı da iyi. Bu farkı bence hani hiç göz ardı etmeden bir uzmanla görüşüp durumu değerlendirmeleri çok daha sağlıklı olacaktır.
1: Çocuk nöroloğuna mı gitmesi gerekiyor?
0: Çocuk psikiyatrisi, çocuk evet. nöroloğu onlara başvurmaları öncelik olacaktır.
1: Evet, peki. Şöyle bakalım. Az önce bu arada işaret ederek kendini ifade etmek konusunu...
0: İşaret etme kısmına işte bakmak lazım. Parmak ile işaret mi ediyor yoksa çekiştirip götürüyor mu? Hı-hı. Bu aslında durum, bu iki durum birbirinden farklıdır. Evet. Onun için hani değerlendirme aslında daha uygun olur.
1: Hı-hı. Zaten birazdan yine değineceğiz. Biraz bizim bir sorumuz var. Kapsamlı bir soru. Bu arada çevrede birden fazla dilin konuşulması da bu dil geriliği veya gecikmeyi sağlar mı? Mesela bizim toplumun işte Kürtçe konuşmasından dolayı bir de okula gidiyor Türkçe öğreniyor veya akranlarıyla Türkçe konuşuyor veya televizyonda veya başka bir yerde bir Türkçe bir şey duyuyor veya tam tersi anne Kürtçe konuşuyor baba Türkçe konuşuyor şeklinde veya ne bileyim aile yani çekirdek ailesi anne baba Türkçe konuşuyor ama büyükler de Kürtçe konuşuyor. Bunlar etkili evet. oluyor mu?
0: Aslında bu durum etkili olmaz. Çünkü birden fazla dilin konuşulması çocukta gecikmiş konuşma veya gelişimsel dil geriliğine sebep olmaz. Hı hı. Bir veya daha fazla dilin konuşulduğu aile yapılarında çocuğun beyni bunu zaten algılayabilecek bir zihinsel kapasiteye sahiptir. Evet, diller arasındaki kelimeler sayısı, cümle yapısı farklı olabilir, sayısı farklı olabilir. Fakat toplamı çocuğun yaşını yakalar. Hı hı. Eğer bir çocukta belirgin bir dil geriliği varsa bu sadece bir dile bağlı değildir. O çocuğun dili öğrenme mekanizmasındaki temel eksikliklerden Hı-hı. kaynaklıdır. Hani herhangi bir yaşta da birçok dili çocuk duyabilir, anlayabilir veya konuşabilir. Ama bir gecikme, bir problem varsa o zaman durum daha farklı. Çocuğun öğrenmesiyle ilgili, dili algılamasıyla ilgili bir problem vardır.
1: Evet. Hatta sanırım bir ara denk gelmiştim. Uzmanlar mesela çocuklarına iki dil öğretmek isteyenlere bu konuda mesela aileden birinin bir dili, diğerinin bir dil konuşmasında sakınca olmadığını da evet, söylüyorlardı.
0: Bir yani. Dil, iki dil, üç dil hani o dili hani aktif duymayla ilişkili aslında. Burada dil sayısı değil, dili hani aile içerisinde aktif kullanmayla alakalı. Hı-hı. Özellikle mesela Güneydoğu Anadolu kısımlarında Arapça vardır, Tabii. Türkçe vardır, Türkçe Kürtçe vardır, farklı lisanlar, lehçeler vardır. Hani bunu birçok çocuk aynı anda evde duyabiliyor. Hepsini de anlayabilir. Yani.
1: Şey
0: bu gecikmiş bir konuşmaya sebep olacak bir durum değildir.
1: Peki çocuğun her şeyi işaret ederek istemesi ne zamana kadar normal, ne zamandan sonra anormal olmaya başlıyor ve bu durumla karşılaşan aile çocuğu uyarması gerekiyor mu yoksa hani başka bir yol mu izlemesi gerekiyor? Bu durumu da konuşalım.
0: Yani çocuk gelişiminde aslında işaret etme iletişimin en sağlıklı parçasıdır. Özellikle 9-12 ay yani bir yaş civarında parmak ile işaret etmek bizim için çok önemli bir beceridir. Olması da isteriz. Hı hı. Gerekir de desteklenmesi gerekir bu durumda. Çünkü çocuk diyelim 3 yaşına gelmiş hala parmakla gösteriyor veya 1,5-2 yaş civarında hala parmak ile işaret ediyorsa burada aile içi bir destekle de düzenleme yapılabilir. Örneğin nasıl olabilir? Bakalım hemen. Hemen söylenen şeyi vermeyip birkaç saniye bekleyin. Çocuktan sözel bir çıktı. Duymayı bekleyin veya bir kelime duymayı bekleyin. Yapamıyorsa model olun. Su mu istiyorsun ve top mu istiyorsun şeklinde. Bunu yaparken biraz daha göz hizasına inin. Sizin jestlerinizi, mimiklerinizi, yüz ifadenizi, dudak hareketlerinizi görebilsin. Veya seçenek sunabilirsin. Top mu istiyorsun, ayaba mı, muz mu istiyorsun, elma mı şeklinde. Ve baskı da yapılmamasını isteriz. Örneğin su demezsen sana su vermem.
1: Evet.
0: Veya ekmek demezsen sana ekmek vermem gibi zorlamalar aslında çocuğu iletişime yöneltmek yerine kaygılandırıp daha da kapatabilir. Bunun için hani doğru bekleme 3-5 saniyelik bir bekleme çocuk için yeterli bir zaman olacaktır.
1: Evet. Bu arada tabii sadece sorular gelmiyor, teşekkürler de geliyor. Merhabalar Mazlum Bey demiş, Zozan Hanım'a sorum yok diyor, bir teşekkürüm var diyor kendisi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar bilgi sahibi ve tecrübesi olmasına rağmen.

0: Dobrazıt'ı terk etmeyip buralarda insanlara destek olması sebebiyle kendisine teşekkür ediyorum demiş ve de kimmiş bakayım, Tülay Sökmen yazmış. Gerçekten öyle ama yani geçen biz az önce yayın öncesinde de konuştuk. Yani gerçekten çalışmalarının üzerine koya koya giden bir kişi. Hani bizim eski radyo programlarımız da vardı. O yüzden öyle bir insan gerçekten iyi ki Dobrest'a var bizde diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah da faydalı oluyoruz.
0: Aynen öyle. Yani öyle Radyo Dobrest'a herkesi duyamazsınız. Biz başarılı insanları bulduk
1: çok
0: mu?
1: Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Rica ederiz demek. Şimdi bakalım hemen şöyle. Artık bir uzmana gitmeliyim düşüncesi ne zaman ortaya çıkmalı? Yani bazı aileler kabul edemiyor da bir de mesela toz konduramıyor. Yok ya benim çocuğum konuşur. Vallahi yani abartıyorsun ya şöyle diyenler de var ama ne zaman bir ihtiyaç artık olduğu ortaya çıkar? Kırmızı çizgiler nelerdir diyelim.
1: Evet, aslında aileleri açıkçası ister istemez 7 yıldır sahada aktif olarak çalıştığım için hani anlayabilirim. Çocuklar hani kendilerinin bir uzantıları gördükleri için herhangi bir durumu çocuklarda eksiklik veya noksanlık olarak düşündükleri için hayır benim çocuğumda olamaz. Benim çocuğumda olmaz. Başkasındadır. Siz abartıyorsunuz. Özellikle annelere bu baskı çok yapılır. Genelde anneler daha erken fark ediyor. Babaların birazcık daha kabullenmesi birazcık daha zaman alabiliyor.
0: Aynen, abartıyorsun diyerek.
1: Abartıyorsun deyip süreci uzatabiliyorlar. Ama bizim için hani kritik yaş durumlar vardır. Konuşma da bir iletişim gerekir. Onun için önce bir kritik işaretleyip bakmamız gerekiyor. O durumlarda kesinlikle başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Örneğin bir yaş civarında ismine dönüp bakmıyorsa, nesneyi parmağıyla işaret etmiyorsa ve bay bay hareketi yapmıyorsa ya da 1,5 yaş civarında en az 10-20 kelimesi yoksa, basit yönergeleri, komutları anlayamıyorsa, yerine getiremiyorsa, 2 yaş civarında 50'nin altında kelimesi varsa, 2 kelimeli cümleleri bir araya getirip cümle kuramıyorsa, 3 yaşında yabancı kişilerin, aile dışındaki kişilerin çocuğu anlayamıyorsa, 3-4 kelimeli cümleler kuramıyorsa, akranlarında iletişim kurmaktan kaçıyorsa veya genel olarak yaşına göre belirgin şekilde geri olduğu düşünülüyorsa, ailelerin bu durumda beklememesini öneriyoruz. Çünkü her bir bekleme bir kayıp olarak düşünüyorum. Hani ne kadar erken başvuru, o kadar erken müdahale, o kadar erken bir sonuç şeklinde birbirini paralel şekilde ilerleyen bir takip sürecimiz oluyor.
0: Evet, bu şekilde olursa o zaman müdahale edilmesi gerektiği anlamına geliyor.
1: Evet, bunlar en kritik hani kırmızı çizgiler dediniz ya, bunlar kritik çizgilerdir aslında. Bu tarz durumları gördüğünüz zaman olabildiğince erken sürede bir uzmana, bir doktora başvurmalarını tavsiye ediyoruz.
0: Evet, şöyle o zaman şunu da söyleyelim. Mesela kreşe gittiği zaman çocuk veya işte çocukların olduğu bir topluluk, bir alana, bir etkinliğe gittiği zaman bu konuşma gecikmesini azaltan bir faktör müdür, yoksa terapi her zaman şart mı?
1: Yani kreş ve anaokulu çok fazla hani çocuk var içerisinde, çok fazla kelimelerin duyabildiği, sosyal iletişimin çok fazla bir girdi sağlayan bir ortamdır. Fakat bu bir terapi ortamı değildir. Çocuğa nasıl konuşacağını, kelimenin anlamını, kelimelerden cümleye gitmesini, bir anlam oluşturmasını öğretmez. Bir sosyal destek alanı olarak kullanılmalı. Bir gecikme varsa önce bir terapi alması gerekiyor. O terapiye uygun, eğer terapist de uygun görüyorsa. Çünkü bazen hani çocuk gerçekten yaşıtlarını çok fazla geride olabilir. Ekstra davranış problemleri olsun, farklı farklı ekstra durumlar olduğu zaman çocuk bu sefer gittiği ortamda dışlanabiliyor da. Dışlandığı bir ortama tekrardan bir eğitime başlanması ne kadar sağlıklı olabilir? Doğru. Biz bu tarz durumlarla da karşılaştık açıkçası. Çocuk anaokuluna gidiyor. Herhangi bir konuşma yok. Çocuk akranlarından dışlanıyor ve çocuk anaokuluna gidemiyor. Çünkü çocukla herhangi bir sözel ifade yok. Bunun için önce bir terapi alınması lazım. Daha sonra kreş veya anaokulu terapistin de koordinatörlüğünde sürdürülmesini de tavsiye ediyoruz.
0: Evet. Peki okuma yazması olan bir çocuğa kitap okutulur, okutularak konuşması geliştirilebilir mi sorusu var.
1: Konuşması gelişme kısmı nasıl olabilir? Çocuk orada hani biz günlük hayatta kitap gibi konuşmuyoruz açıkçası. Evet,
0: bir de bu arada sesli yazmış. Yani sesli kitap okutma herhalde demek istemiş.
1: Sesli kitap okutma dikte çalışmalarına benzer bir çalışma sanırım.
0: Evet, öyle yazmış ama yani sesli kitap okutarak gelişimi sağlar mı mesela onu soruyor.
1: Yani sesli kitap okumayı hani herhangi bir dijital telefon ve tabletten yapmak yerine siz okusanız açıkçası çok daha faydalı olacaktır. Evet. Çünkü kitapta yine evet ne kadar inişli çıkışlı bir konuşma olsa da sizin kendi ses tonunuzdan duyması belki hani çocuğun o an aklına bir şey soracak. Aa bu neydi? Şeklinde bir soru sorabilir fakat kitaba bu soruyu yöneltemez sesli kitaplarda. Hı hı. Siz o kitabı okusanız çok daha fazla kelime bilgisi olur, çok daha fazla anlam bilgisi olur ve daha fazla cümleleri duyar.
0: Evet. Peki çocuğa doğru zamanda doğru müdahalenin yapılmaması sonrasında nelerle karşılaşırız? Mesela sosyal hayatında neler olur? Okuma yazmasında, okul hayatı, eğitim hayatı olumsuz bir şekilde ilerler mi?
1: Evet, etkileyebilir. Doğrudan da etkileyebilir. Çünkü dil yalnızca bir konuşma aracı değildir aslında. Öğrenme, düşünme, akademik becerileri, sosyal becerilerin de temelidir. Erken dönemde müdahale edilmeyen dil gerilikleri ilkokul çağında özellikle fonolojik farkındalık dediğimiz ses harf ilişkilerini çok iyi anlayamayabilirler. Burada okuma yazma becerisi etkilenebilir, öğrenme becerisini etkileyebilir, okuduğunu anlama becerilerinde veya kendini yazılı olarak ifade etme becerilerinde zorluklar olabilir. Bu durumda ister istemez okul başarısını tabii ki doğrudan etkiler. Bu zamanla işte sosyal becerileri de daha düşük, özgüven daha düşük davranış problemlerinde belki düşük olabilir. Çocuğun içe kapanmasına neden olabilir. Onun için hani dediğim gibi her şey bir risk olabilir. Hani riskler silsilesi diyebiliriz aslında burada. Hani bir şeye müdahale etmek yerine bakalım ne olacak. Evet. Özgüven düşük olabilir, başarı düşük olabilir, okuduğunu anlama düşük olabilir, kendi ifade etmesi düşük olabilir, sosyal iletişimden geri kalabilir, özgüveni düşük olabilir, kendi içine kapanabilir. Birçok sebepler peşi sıra gelebilir.
0: Evet, bu da önemli bir detay. Peki bir bakalım, bu arada zamanımız da daralıyor artık. Bakalım. Şöyle... Evet, anneler babalar çocuklarına evde nasıl konuşmasını nasıl konuşmalı, yani nasıl destek olmalı, destekleyici olmak gerekli mi? Mesela bazıları da şöyle, çocuk için işte mesela bir terapistle anlaşıyor, ya diyor ben işimi yaptım, parasını ödedim ya da ne bileyim işte görevimi yaptım, terapist ilgileniyor diyebiliyor ama sanki yanlış bir şey.
1: Yani bu evet terapist hani bir nevi bir kapıyı aralar ama o kapının devamındaki yolu da ailenin aynen desteklemesi
0: sık
1: gerekir.
0: Sık sık onun yanında olduğu için çocuk.
1: Kesinlikle çünkü evet terapi seanslarımız genelde 40 dakikayla yoğun bir çalışma yapabiliyoruz ama diğer kalan süre 7-24 saatlik de evde desteklenmesi gerekir. Doğru. Onun için anne ve babaların evde çocukla bol bol konuşarak aktif şekilde çocukları dinleyerek bir günlük hayat akışı içerisinde olmaları gerekir. Hı hı. Bu dil gelişimi için de birkaç öneri de verebiliriz aslında.
0: Tabii.
1: Bunu daha çok işte benim de kendim çok sık kullandığım kendi kendine konuşmayı yaptığım eylemi ben kendim anlatıyorum. Yazı yazıyorum, kitap okuyorum ama senin çorabını giydiriyorum şimdi gibi. Hı. Var olan durum neyse aynı şekilde seslendirip çocuğa anlatmak veya paralel konuşmak. Çocuk örneğin bir oyun oynuyor. O oyunu siz seslendirerek çocuğun yaptığı şeyi de anlamlandırabilirsiniz.
0: Evet.
1: Ve cümlelerin genişlemesi. Çocuk araba gitti dediyse, aa evet araba gitti, araba hızlıca gitti. Kırmızı araba hızlıca gitti şeklinde daha uzun, daha anlamlı bir cümle akışı da örnek olunabilir. Birlikte kitaplar okunabilir. Özellikle resimli kitapların hikayeleştirilerek anlatılması çocuklarda hem heyecanlandırıyor hem de resimli oldukları için onların daha fazla dikkatini çekebiliyor. Çocuklara da bir de sabırlı dinlenmesi gerekiyor. Çünkü çocuklar yetişkinlere göre birazcık daha yavaş hareket edip yavaş konuşup yavaş düşünebiliyorlar. Birazcık daha ebeveynlerin yavaş bekleyip sabırla dinlemeleri gerekiyor. Tabii bunlar yaparken de bir ekran sınırlamasını da getirmeleri gerekiyor. Bizim istediğimiz hiç olmaması. olabildiğince minimum olmasını istiyoruz. Hı-hı. Ve konuşurken daha çok göz hizasında olsun. Çünkü iletişim dediğimiz zaten karşılıklı kurulan, karşılıklı yapılan bir düzendir. Hı-hı. Onun için konuşurken göz hizasında onu dinleyin. Söylediğini genişletin. Söylediğine rol model olur. Ve hiçbir ses yok da söylediği sesi taklit ederek de durumu genişletmeye doğru yol alabilirler.
0: Evet. O zaman toparlayalım dilerseniz.
1: Tabii.
0: Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı bilmiyorum ama eğer yoksa şunu sormak istiyorum. Mesela hani bazı aileler çok fazla aşırı hassas ve panik yapabiliyor. Bazıları da çok normal veya umursamazca davranabiliyor. Ortada durmak nasıl, yani nasıl ortada durabiliriz, bu durumu nasıl karşılamamız gerekiyor?
1: Bu durumda özellikle hani aileler gerçekten hassasiyet durumları birbirinden çok farklı olabiliyor.
0: Çok oluyor, evet.
1: Onun için hani birazcık uzaklaşıp çerçeveye birazcık daha hani ön yargısız olarak bakmaları gerekiyor. Bu çocuğun gerçekten ihtiyacı var mı? Varsa ne kadarı var? O zaman bizim bir müdahale etmemiz gerekiyor mu? Etmemiz gerekmiyor mu? Bunun için bir terapistle görüşüp hani müdahale gerekiyorsa müdahale etmeleri, müdahale gerekmiyorsa da belki bazı ev içi düzenlemelerle süreci devam edip kontrol süreçleriyle birlikte süreci götürebilirler. Bunun için her zaman erken müdahalenin öneminden bahsediyoruz. Ne kadar erken müdahale, o kadar hızlı bir gelişim, altın yılların, zamanların kaçırılmaması diyoruz.
0: Evet, her zaman erken davranmak lazım yani.
1: Kesinlikle.
0: Bu her şey için aslında geçer. Yani sağlıkta da erken teşhis her zaman iyi. Çocuklarda da, yetişkinlerde de geç kalmamak lazım yani.
1: Kesinlikle. Her alanda daha erken davranmamız gerekiyor. Hı-hı. Süreci zamana bırakıp hani bir anda sıkıştırmamak gerekir. Örneğin 5 yaşındaki bir çocuk konuşmuyorsa hadi bir haftada konuşsun diye bir beklenmemek şey gerekir. Evet. Her şeyi zamanında müdahale ederek daha az bir pürüzle durumu atlatmak çok daha doğru olacaktır.
0: Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyorum. Zozan Özbay eşi yok. Çok sağ olun. İyi ki tekrar geldiniz ve anladığım kadarıyla da insanlar da oldukça memnun programdan. Çünkü sorulardan belli oluyor. Teşekkürler. Havada uçuşuyor.
1: Ben teşekkür ederim. Evet. Nazik davetiniz için Radyo Davet'ten Bazım Günhan'a sizlere çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Bizlerin de buna vesile olması, evet. Dilimiz döndüğünce anlatabilmemiz, akıldaki sorulara nispeten de olsa cevap verebildiğimiz umarım herkes için iyi bir yayın olmuştur.
0: Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bir de mesela şöyle bir durum var. Mesela insanlar ya ben bir danışsam, ben bir sorsam ona göre bir yol alacağım diyor ama bulamıyor karşında bir muhatap. Evet, en azından radyoda böyle bir şey olması da çok avantajlı bence. İyi oldu yani, ben kendi adıma teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradayız.
0: Evet, peki. Zozan Özbay eşi yok. Bizlere eşlik etti. Kendisi dil ve konuşma terapisti ve aynı zamanda ergoterapist. Kendisiyle gecikmiş konuşmayı, bazı dinleyicilerimizin merak ettiği soruları da konuştuk. Bir sonraki programda haftaya görüşmek üzere.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlayın.

Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel verileri koruma kurulu.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

güvenliğiniz sizin elinizde. Doğal gaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli.

Radio 2 Bayazıt.

0: çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi ya.
1: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
2: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz. Görüşürüz kardeşim.
3: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz kişisel verimiz.
1: Görüşürüz.
3: Bazen isminiz ya da bir yara iziniz.
4: Merhabalar.
2: Soldan ikinci öde.
4: Teşekkür ederim.
3: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
4: Mehmet.
1: Abi ne yaptın ya? Ay şu çocuk da ben halledeceğim.
2: Mehmet.
1: Ayşe koş yardım
3: çağır. Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Dillere

0: gün yürüyüş yap, sağlıklı kal. Hayata katılarak mutlu olmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
1: Kilomu korumak için her gün yürüyüş yapıyorum.
2: Kronik hastalıklardan korunmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
3: Genç kalmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
2: Rahatlıkla doğum yapmak için her gün yürüyüş yapıyorum. Sağlıklı büyümek için her gün yürüyüş yapıyorum.
0: Siz de bir başlangıç yapın, sağlığa adım atın.
4: Albert Einstein, burada. Pablo Picasso, burada. Thomas Edison, burada. Agatha Christie, burada. Mozart, burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek olun.

dostumdan çok düşmanım var arkadaş. Beni korkutmaz bu karanlıklar. Benim bu karanlıklar ardında kabus dolu bir yaşantım var. Beni üşütmez bu soğuklar. Çünkü benim buzdan da soğuk bir kalbim var. O gün içmiştim ya da çekmiştim. Kafam tatlıydı. Biraz efkarlı, gözlerim yaşlıydı. Hele o gün var ya kardeş, o gün benim için çok farklıydı. Sahtece, kalleşçe ve de kahpece sırtımdan vurdular beni kardeş. Sırtımdan vurdular kardeş.

işsiz kaldım. Başımı belaya saldım. Olur olmaz kapı çaldım. Aşk aradım, meşk aradım.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor?
1: Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

Boyun eğir miydim yoksa kötüye? Canım dediklerim yerlere attı. O yere çapardım, o yarda sattı. Mehmet'in dostu düşüne dursun. Canım dediklerim...

reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Günü geçmiş sevdalarım var benim. Eskimeyen yürek acıtan. Tam ortasındayım sevdam. Sense hep uzağındasın kalbimi açtığın büyük yaraların. Ne kadar uzaksan o kadar yakınsındır sevdama. Ama sen hep benim uzağımda. Al şimdi sana uzaklardan son veda. Hoşça kal güzel insan. Hoşça kal, bu sana son veda.

Yağmurdan çıkarken başımı

Acı tatlı günlerimiz oldu elbet.

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, sensizliğin son durağındayım, kazan da sen, belan da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin, dön gel.

Sevmek dediler bana. Ben de kalmadı ki, öldü bitti dedim. Bir daha sevmek mi? Aşka tövbeler ettim. Bilmemişim ki sevmenin ne olduğunu. O yüreğindeki kalp acısını hissettiğimde anladım ki sen benim en sevdiğim olmuşsun. Benim yüreğimin acısı olmuşsun. Allah'tan dileğim olmuşsun. Ne sen benden, ne ben senden vazgeçeyim. Allah-u Teala'nın en büyük dileğimdir. Sen beni sev, ben seni seveyim. Hiçbir zaman birbirimizi terk etmeyelim. Ey sevdiğim, güzel aşkım benim.

Sen kimdin ki? Sen kimindin ki? Benim olmayacağını hiç düşünmedim ki. Aşk mıydın? Sevda mıydın? Rüzgar gibi vurup geçen biri miydin? Ne bileyim ki? Sen bana

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

kez alnından öpüyorum. Gidiyorum iki gözüm. Neden diye sormazsın biliyorum. Seni bu yüzden seviyorum. Açık olmasın üstü. Ayaza meydan okumam. Kalın değil. Kendi gider, hatırası kalır. Evladiyelik değil, aşk dediğin. Kirli sakallarımı sevdiğin günden beri hasat mevsimi gelmedi yüzüne. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerimse başka ele değmedi. Sana benden yalan yok, bilirsin. Alnım açık, gül yüzlüm. Hadi sil gözyaşlarını ve hakkını helal et. Yıl

ayırıyor bizi, ne de bir celse, sadece gidiyor. Onurum elimde, gururum cebimde ve seni şimdiden özlüyorum. Sen şimdi bensiz akşamları sineye çekersin, gizli gizli ağlarsın biliyorum. Kimseye yokluğumu hissettirmezsin, seni bu yüzden seviyorum. Paramız olacaktı ve boy boy çocuklarımız, şimdi ise gidiyorum. Zenginlik hayallerimi fukaralara, baba olabilme özlemlerimi yetimlere bırakıyorum. Bunlar hem vasiyetim hem son sözüm. Alnım açık gül yüzlüm. Hadi sen de sil gözyaşlarını ve hakkını helal et yıldız.

0: Efendim?
1: Alo, neredesin? Ne yapıyorsun?
0: Klip çekiyoruz.
1: Sana bir şey söylemek istiyorum.
0: Söyle, dinliyorum.
1: Ben aşık oldum.

0: 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

digiril paş ciyayen min Güjerek beru evi Dükje her tişten min Güjerek beru evi Dükje

Radio 2 Parazit.